Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için.
Üçüncüsü, kalplerinde mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ihfat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات على مصر.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz Hazretleri için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden sonra Nebi gelmeyecek, yani Peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz Hazretleri bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygunluk olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar, rüyalarla amel eden bir takım insanlardır. Bundan kendine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebi'dir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebi'dir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibi meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan 3'tür Resulü var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir Nebi Resul'dür ama Resullerin değil, Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da Resul'dür. Çünkü bütün Nebiler mutlak olarak Resul'dürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir Resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu Resul nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görebilirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır Nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakın ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah-u Teala Bakara 87'de de.
Bütün kavimlere Resul gidiyor, arda arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve arda arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimleri Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber. Peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz Hazretlerinden sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi.
bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resulü. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binler.

Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu resimler. Neden mümkün değil nebi olmaları? Çünkü son nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır diyor Allah-u Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz.
Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir.

demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize o Resuller gelip. Ama biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes, belki direkt olarak Resul'e değil, ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce nebi olmaları, ondan sonra resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor. Ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar ve Allah Teala o kavim resullerinden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür.
Allah Teala Cin Suresi'nin 26 27. ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-ül Resul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse içtiyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller eğer nübüvvetleri yoksa ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa, bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki
ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resulüdür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene resuldür, veli resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah-u Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah-u Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah-u Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edilecekse Allah-u Teala, o zaman Allah-u Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah-u Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size Resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala geçmiş zaman kullanıyor. Ona
öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor, o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Üzüntümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikir sizler karşı zahidiz ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahid olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayıracak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insanı daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesep hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbab olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses Allah lafzını, ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ulul elbab olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbab olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbab kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbab da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. Salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki insanlarıdır. Bu insanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tevkat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikrolatmışsa o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarına o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mührü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semih isimli kalbindeki hastanın mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah-u Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki biz Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekutun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayeti kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayeti kerimenin. Ve kânû bi ayâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekutunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekut hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri hiçbir kitaptan kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah-u Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah-u Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var. Ya size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır, bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız.
3: Allah.
2: Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları sizinle de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürür. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz, o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir sarayı inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Allah Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla, başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah Teala uçağı gönderiyor mu, göndermiyor mu beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah Teala size neler duyuracak ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer bir yer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahalara geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul elbab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı, o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı, demek ki o kişinin nefsinin teskiye, tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa, Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca, o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde, işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer 3 tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun 3 cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a 3 cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiyi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız, o hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin insanları ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş. Saadet yolları. Diyor ki bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah-u Teala yerine getirmezlerse o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünyada verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamete tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
0: El-Fatiha ve As-Salavat Allah'ıma salallahu Muhammed Tezzübillahi Neşvet'e Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, o istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz, sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın, o ilmiyle ve rahmetiyle

ibadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi derimişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. basamakta da tabiiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O

sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu, dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzın da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevgili kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa, o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder, Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada, fizik standartlardadır. Oysa ki Allah Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır.
Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut, zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Fazl gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için şu anda beni dinliyorsunuz. Bizi dinliyorsunuz. O bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sıratımızda kim nedir? Sıratımızda kim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında İnsanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler.
O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sen diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bu badirelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz, değil mi sevgili kardeşlerim?
bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldım diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler.
Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları çenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din.
Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basıma ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse, aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim,
Birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek, bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. Hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde,
zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle

Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmazsanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah El Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle, sizlerin telefonlarıyla, sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan, ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı.
Hazreti

İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki, birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem cin dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor. Hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mevcudunuza ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı o oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler.
Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor. Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin için. Unutmayın.
Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi de çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın
anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarını izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen
çevrili hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Gene hissedemiyoruz. Emr aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz. Zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde.
Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. İşte insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil.
sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde 1. İslam son din değildir. Madde 2. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor aklımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da
hem onlara gönderdik, hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı ve çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağı çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatında da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi. Bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı. Sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi? Arapçayı hiç de onlar seviyesinde şu hani Arapçayı biz biliriz onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok.
Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor?
Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzu ve iyyâke nestaîn. Sıratel müstakîm. Enamte aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim ve dallîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki, tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim, bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara

hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturdun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu boşuna ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır.

İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdillahu hi Allah'a ulaşırsa hüve işte o elhüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Ve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Ve o zaman o takdirde hüve o el mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir.
Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik. Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de "Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum" demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar, sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah-u Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için
Benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, oraya öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi? Sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor.
Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar, kalbimizin içinde %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur, bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamın ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, 3 olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, gene Mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. 3 işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. 4 oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15 bine kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. 4 tane nur gelir.
iki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gök katı, yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da.
Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı
Hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yolu yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah-u Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar.
gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın. Ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah-u Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as-salavat.

Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyorum. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklenti veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben yeğenimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün.
beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran aksileridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah-u Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah-u Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin, benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır, yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanları ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günahı teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim, size onları süslü gösterdim, siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz.
Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinizi kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman onu

bir tek dileği var size, mutlak olmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor. Ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır, sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir sene evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna, ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak

çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer, Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı bir savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz, bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Ve şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder, ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz?
6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek A ölüyordu diyor. O ölüyordu, ben bozuyordum. O ölüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa...

başkanıdır ki bu. Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir birleşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz düşünü yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar.
ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz, sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimize gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâl-i hüsnânınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daim zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz.
Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü'yle birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna ile zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane ihsanına ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor.
faziletler de oluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve onu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o isma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin alemidir. Yani biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanır kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman farkına vardıklarını söylüyor bunun başlarını.
önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam geliyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle, seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor, oğlanın gözlerini bağlıyor ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır. Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan
talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah-u Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah-u Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize verdiği o
büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah-u Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah-u Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar.

40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a, siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki büyücüler sen mi atarsın diyorlar yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki ben sihirbaz değilim.

bunu diyor ben yapmadım. Bunu yapan o diyor Allah ve diyor sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah-u Teala buyuruyor ki koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara
böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağıya tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağıyı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret elması ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret elması da bıldırcın da Allah Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret elbasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır,
Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik. Rabbimizden talepte bulunduk. Dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu. Ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle. Bu bir büyüdür. Bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar. Resulü, Resulü kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki korkma diyor ya Ebu Bekir söylediğimi yap. İçinden iç sesinde Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah-u Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Ve mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya
tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraşları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yolundur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek üzere ve vahyinden bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz vahiy. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bütün ilimlerin sahibidir. Allah Teala diyor ki Kur'an'da biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik. Öyleyse Kur'an'da sayısız şifre vardır. O şifrelerin hangisini açabilirseniz Allah Teala size ne kadar nasip etmişse o kadarına girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vahiy nedir? İlham nedir? Allah kimlere vahyeder? Bu konuları işlemek üzere bu akşam sizlerle bir aradayız. Alimlerin yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri şeyler bizi hiç alakadar etmiyor. İnsanlığın, özellikle İslam aleminin içine düştüğü bu feci durum, onların Kur'an'dan ayrılarak bildiklerini, zannettikleri şeyleri insanlara öğretmesiyle oluştu. Bugün de, yarın da, öbür gün de, kıyamete kadar Kur'an'ın ilmi aydınlatacaktır kainatı. Kur'an'ın nuru aydınlatacaktır. İlmin tamamı onun içindedir. Hiçbir eksiği olmadan, ama onu anlayabilecek olan kabiliyet, işte o kabiliyet Allah Teala tarafından verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, alimler demişler ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Herkes de inanmış ki Allah sadece peygamberlere vahyeder, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Kur'an-ı Kerim de kesinlikle böyle olmadığını söylüyor. Allah Teala'nın vahyettiği insanların peygamber olması gerekmiyor. Hatta Allah Teala insanların dışında yerlere, göklere, arılara, peygamber olmayan insanlara vahyediyor. İnsanların dışında yerlere, göklere, arılara vahyeden Allah Teala insanlardan da peygamber olmayanlara rahatlıkla vahyettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve sevgili kardeşlerim, batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Hak geldiğinde batıl yok olacaktır. Şu anda batıl olan ne? Şu söz: Allah sadece peygamberlere vahyeder. Şimdi hak geldi, Kur'an-ı Kerim geldi ve Allah yalnız peygamberlere değil, başka insanlara da vahyeder sözü Kur'an'dan doğrulandı. Öyleyse ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde? Ekkâne linnâsi aceben.
en evhayna ila reculin minhum. Allah'ın onlardan bir adama vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah Teala. Onlar için, insanlar için acayip mi oldu? Ve enzirin nase, nası insanları nezretsin, uyarsın diye. Ve beşirillezine aminu ve aminu olanları müjdelesin diye. Enne lehum kademe sıdkın inde Rabbihim. Muhakkak ki onlar için Allah'ın katında bir sıdk makamı olduğunu müjdelemesi için. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların içinden birisine vahyetmesi söz konusu. Dün de böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Allah-u Teala dilediğine vahyeder. Yarın da böyle olacaktır. Allah-u Teala dilediğine gene vahyedecektir. Vahiy, Allah'ın insanlarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın yerlerle göklerle konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın arılarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın peygamberlerle konuşmasının adıdır. Yani nebilerle konuşmasının adıdır. Allah'ın resullerle konuşmasının adıdır. Allah'ın peygamber olmayan, resul de olmayan insanlarla da konuşmasıdır. Hadi gelin beraberce bu konudaki ayetlere bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde ve kâlellezîne lâ yâlemûne, bilmeyenler dediler ki lev lâ yükellimunallâhü Allah bizimle de konuşsa ya, ev tetina ayetün, veya bize de ayet gelse ya, gelse ya. Kezalike kalellezine min kablihim misle kablihim. Bunlar gibi bundan öncekiler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Teşabehet kulübüyüm, kalpleri birbirine benzer. Kat beyyenel ayati likamin yukinun. Allah

yakin hasreden kavme ayetleri beyan etmişlerdir, beyan etmiştir. Yakin hasreden kavim, yakinden mıradı ne? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Aynel yakinde vahiy müessesesi mutlaka tahakkuk ediyor. Aynel yakinin özelliği nedir? Aynel yakin kişiyi hikmet sahibi kılan kademedir. Basamakta başlar. Neyle başlar? Aynel yakin, daimi zikirle başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi aynel yakinin sahibidir. O kişi hikmet sahibidir. 4 temel vasfı vardır. 1 daimi zikrin sahibidir. 2 bu sebeple daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikir onların hepsini yok etmiştir. 3. böyle olduğu için kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Gene aynı sebeple kalp kulağını da açmıştır. Yani bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, Allah'ına vahyeder. Allah'ın gösterdiklerini de bu kişi kalp gözüyle görür. Kalp kulağıyla işitir Allah-u Teala'nın söylediklerini, kalp gözüyle de görür. İşte Allah-u Teala'nın bu kişiye yaptığı konuşmanın adı vahidir. O kişi Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerini devamlı işiten ve Allah'a soran, cevap alan birisidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 28 basamaktan hangisine aittir? Onları bir defada derhal tespit edebilecek olan bir yeteneğin, bir ilmin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse vahiy müessesesi daimi zikre ulaşan herkes için geçerlidir. Sadece devrin imamına has bir olgu değildir. Devrin imamı Allah'tan vahiy alır. Bütün kavimlerdeki Resuller Allah'tan vahiy alır. İradelerini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler Allah-u Teala'dan vahiy alır. İrşada ulaşanlar Allah'tan vahiy alır. Nefslerini Allah'a teslim edenler Allah-u Teala'dan vahiy alır. Daimi zikre ulaşıp da söylediğimiz 7 vasfın sahibi olan herkes Allah'tan vahiy alır. Öyleyse aynel yakinin sahipleri de hakkül yakinin sahipleri de Allah'tan vahiy alırlar. Hepsinin de adı vahiydir. Demek ki Allah-u Teala sadece peygamberlere vahyetmiyormuş. Allah-u Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, Allah-u Teala'nın yere vahyettiğini görüyoruz. Zilzal 5 Biyenne Rabbeke ehvaleha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah-u Teala. Allah semaya vahyeder. Fusilet 12'de Allah-u Teala buyuruyor ki فَكَدَاهُنَّ سَبْلَ سَمَاوَةٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَهْوَافِكُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. İki günde gökleri
yedi kat olarak dizayn eden ve her yere emrini dizayn eder ve her yere emrini vahyeder.

Peki günde gökleri 7 kat olarak dizayn eder Allah-u Teala. Ve kadâhünne ve kaza etmiştir. Seba semavatin 7 kat olarak semaları fi yevmeyni 2 gün içinde ve evha fi külli semain bütün göklere emreder, bütün göklere vahyeder. Neyi? Emreha, onun emrini. Emrini bütün göklere vahyeder diyor Allah-u Teala. Zanneder ve bütün göklere yani 7 kat semaya da emrini vahyeder. Öyleyse Allah Teala arıya vahyediyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve evhara bükelil ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma yarışu. Senin Rabbin bal arısına vahyetti ki dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin. Arkasına diyor ki Allah Teala ve insan için bir şifa olan balı üret. Demek ki Allah Teala insanlara vahyetmesini bir tarafa bırakalım. Arılara da vahyediyor. Yerlere de vahyediyor. Göklere de vahyediyor. Ve Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilere de vahyediyor Hazreti İsa'nın havarilerine. Ve iz evhaytu ilel havariyyine en aminu bi ve bi resulî. Ve o zaman ki Allah havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmişti. Kalu amennâ ve şhed biyennenâ müslimûn. Dediler ki iman ettik ve şahit olun ki biz Allah'a teslim olanlarız. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın havarilere vahyettiğini görüyoruz. Kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Mecmu suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve tesirül civali seyra Allah Teala Necm suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki o zaman vahyeder kuluna vahyedeceği şeyi. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki iz evhayna ila ümmike mayuha o zaman senin annene Hazreti Musa'ya söylüyor bunu. Senin annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik.
Biz o zamanki evhayna biz vahyettik. İlâ ümmüke senin annene ma şeyi yuha vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Taha 38'de görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Maide 111'de. Öyleyse Allah Teala'nın vahiy müessesesinin sadece peygamberleri kapsadığı konusu sadece insanların uydurduğu bir şey. Bir ispatı mümkün olmayan bir zavallı iddia. Alimlere sualler soruyorlar. Muktesebatlarında olmayan şeyi de cevap olarak söylüyorlar. Oysa ki bunu bilmiyorum, incelemem gerekir diyebilseler zaten problem çözülecek. Kur'an-ı Kerim bu konulara açıklık getirecek. Bu söylediğimiz ayetler sevgili kardeşlerim bir kesinlik getiriyor konuya. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Peygamber olmayan, üstelik de bir kadın. Kadın bir peygamber hiç olmamıştır. Yetmez. Hazreti İsa'nın havarilerine de Allah Teala vahyetmiştir. Ve Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhü illâ vahyen." Allah'ın hiçbir insanla karşılıklı konuşması, kelimelerle konuşması olmamıştır. Sadece vahyen olmuştur bu konuşma. Hangi insanla Allah konuşmuşsa sadece vahyen konuşmuştur, vahiy yoluyla konuşmuştur. Ev min verai hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürsile resulen ve yuhiye biiznihi ma yaşa veya dilediğine izniyle vahyetsin diye resul göndererek. Yani Hazreti Cebrail'i göndererek. İnnehu aliyyün hakim. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görülüyor ki vahiy müessesesi her devirde geçerlidir. Her zaman geçerlidir ve Allah dilediğine vahyeder. Allah'ın Resulleri ise Allah Teala tarafından Risalete nasfedilmiş, seçilmiş olan insanlarsa her zaman Allah Teala ile konuşma halindedirler. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet kelimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik diyor Allah Teala. Sonra diyor ki feseru ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahipleri hepsi aynel yakinin sahipleridir. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, ehli tezekkürdür. Sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen, müzakere edebilen
kişileri ihata eder ki bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy müessesesinin kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini de görür. Demek ki 28 basamaklık bir skalada 26. basamakta muhtesef hak olarak vahiy müessesesi Allah Teala tarafından mutlaka kullanılıyor. Allah Teala o insanlara vahiy ediyor. Hangi şartlar içinde? O insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman hem kalp kulakları açılıyor, hem kalp gözleri açılıyor. Sadece Allah'ın vahyini işitmiyorlar, o vahye dayalı olarak gösterdiği her şeyi de görüyorlar. Peki bir de ilham var. İlham da bir konuşma türü müdür? İlham da karşılıklı bir kelimeye dayalı alışveriş söz konusu olmaz. Yani kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ki biz onu o nefs ve onu dizayn edene, sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekaha. Kim ki onu nefsini tezkiye eder, o kişi felaha ermiştir. Öyleyse bir kişi Allah-u Teala tarafından kendisine ilham verilmeye başladığı bir noktaya ulaşabilir. O noktada o kişi Allah'ın ilhamına muhatap olur. İlham kişinin bir yerlerde ulaşamadığı bir dizaynı, mesela şiir yazan bir insanın bir satırda duraklaması, oraya uygun bir şey yerleştirememesi halinde Allah-u Teala'dan kendine ulaşan bir kelime, bir cümle ilhamdır. Şeytanın ilhamı devamlı o kişiyi rahatsız etmek istikametinde kullanılır. Şeytanın bir tek muradı vardır. Herkesi mutsuz ve huzursuz kılmak. Bunun için vardır iblis. Bütün gayreti buna dayalıdır. Ve Allah başlangıçta insanlara ilham etmez. O zaman Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığımız bir yer var. Nefs tezkiyesi söz konusu ve Allah-u Teala'nın ilhamı o zaman başlıyor. Evet, söz konusu olan Allah-u Teala'nın vahyi
vahiy müessesesi Allah'ın bir büyük nimeti olarak değerlendirilmelidir. Öyleyse Allah Teala kişiyle karşılıklı konuşur mu? Konuşur. Suallere cevap verir mi? Verir. Dilerse kişi sormadan da Allah Teala ona dilediklerini, dilediği her şeyi vahyeder. Öyleyse önemli olan Allah'ın vahyine müyesser olmak. Allah'ın vahyine ermek. Hamdolsun ki bizim aramızda çok sayıda kardeşimiz bu istikamette Allah'tan vahiy alabilecek noktaya geldiler. Bu açıdan Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'ın vahyettiği kişiler kimlerdir? Demek ki vahyin bir muktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikir. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp kulağının açılması, kalp gözünün açılması. Böylece Allah-u Teala'nın ulaşması için Allah o kişiyle kendi arasına bir köprü kurmuştur. Kalp gözünü ve kalp kulağını açarak. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. Kur'an'ın içinde müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak onları diledikleri istikametinde tevil edip başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan resul sahipleri rasyon ise derler ki ya Rabbi biz inandık ki bütün bu ayetler müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da ilimde kökleşmiş olanlar da resul sahipleri de müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir bu tezekkürün sahibi, vahyin sahibi ulul elbab? Tarif getiriyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala ayaktayken de otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi, daimi zikir, bir insan üç halde bulunabilir.

Burada bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın dizaynı. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kalbimizi öyle bir hüviyete sokuyor ki Allah'ın bütün söylediklerini işitebilecek olan bir hüviyete geliyor nefsimizin kalbi. Kalbimizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'ın bütün gösterdiklerini görecek hale geliyor. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılıyor. Hikmet sahibi olan kişi bu sebeple ehli tezekkürdür. Ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Bu sebeple kişi tezekkür eder. Kalp kulağa açılmıştır. Allah Teala'ya ister kalbinden geçirerek, ister kelimeye dökerek müracaat eder, sorar sualini. Allah Teala da mutlaka ona cevap verir. Öyleyse Enbiya 7'de Allah Teala'nın söylediği şey neydi? Senden önce de adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz diyor. Rical. Erkekler. Ve arkasından diyor ki Allah Teala feselu ehle zikri ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala'nın sorun ifadesini kullandığı ehli zikir, ehli tezekkürdür. Onlara insanlar sorarlar, o da onlar da Allah'a sorar. Ve aldıkları cevabı aynen aktarırlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın hüviyetini hiç bilmeyen zavallı insanlar, derler ki, ehl-i zikir, ben de ehl-i zikirim. Peki niçin ehl-i zikirsin? Çünkü ben Kur'an okurum. Kur'an bir zikirdir. Onu okuyan ehl-i zikirdir. Ben de ehl-i zikirim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ehl-i zikir bir daimi zikrin sahibi olacak. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Üç, kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Başka, ehli tezekkür olacak, ehli hayır olacak, ehli hikmet olacak. Bunların her biri ayrı bir ölçü. Hepsinin birleşke noktası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'tan vahiy almaya başlar. İşte bu açıdan olayları değerlendirirsek, vahiy alanların birçok kategorisinin var olduğunu görüyoruz. Vahiy alanların başlangıç noktası kişinin aynel yakin sahibi olduğu, hikmet sahibi olduğu ulul elbab makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür edebilir. Sorar, cevap ister. Allah Teala dilerse verir, dilemezse vermez. Ama sorar, Allah Teala onun her söylediğini zaten işitmektedir. Ama o da Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan bir imkanın sahibidir. Burada o kişiye henüz sadece zemin katın sırları gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. O dergahtaki altın kapı, altın paralardan oluşan bir küme. Önlerinde rahleler bulunan, rahlelerin üzerindeki Kur'an-ı Kerimler bulunan onarlık insan ruhları sıralaması. Sağ ve birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisi.

pessoal transferir, sim. Ve çekmek hatta devrinim anı. İnsan ruhlarının seyri sülüke çıkmadan evvel duvar önünde nasıl secdeye vardıkları, sonra sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan nasıl altın kapıdan uçarak çıkıyorlar, arkasından üst katlara çıkacak olanlar birer birer çıkıyorlar ve yukarıda tek bir sıra oluşturuyorlar. Ayakta olan insanlardan, insanlardan oluşan, ama hepsi de boşlukta duruyor. Yerde değiller. Ve o tek sıra, aynı sıra halinde yukarıya doğru yükselir. Biliyorsunuz ki mihenk menfezinde bunun zıttı olur. Birer birer insanlar yükselirler, insan ruhları. Birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olur. Hiç kimsenin ayağı hiç kimsenin başına değmez. Sürat sonsuz hızdır ve aynı hızdır. Ama burada tek bir sıra yukarıya doğru yükselir. Diğerinde aynı anda çok sayıda insan ruhu Allah'a doğru yükselir. Ama hepsi aynı hizadadır. Soldan sağa, sağa aynı hizada. Hepsi ayakta vaziyette ve yukarı doğru grup halinde bir yükselme. Saffat süresinde saf halinde yükselmenin kesinleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, vahiy almanın başlangıç noktası Ulul Albab makamında sadece kalbin bir mertebe müzeyyen olmasını içerir. Ne zaman o kişiye göğün birinci katı gösterilirse, o kişi her gök katında bir mertebe daha Allah'ın indinde yücelecektir, saflaşacaktır ve her katta vahyi daha gelişmiş bir vahiy olacaktır. Her katı Allah Teala'ya göstererek onun bilgisini, ilim seviyesini, daha açık bir ifadeyle irfan seviyesini aktaracaktır. Dikkat edin ki vahiy alanlar sadece irfan sahipleridir. İrfana ulaşamayan birisi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmayan birisi Allah'tan vahiy alamaz. Vahyin başlangıç noktası mutlak olarak ilmel yakinin bittiği noktadır. Ama aynel yakin başlamadan da kişi Allah'tan vahiy alabilir. Kalp kulağı açılabilir. Kalp gözü açılabilir. Ama daimi zikre varmamıştır. Mümkündür. Öyleyse vahyin alınabilmesi kalp kulağının mutlaka açılmasını ifade eder. Allah'ın yoluna giren bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin kulaklarındaki vakra alınır. Kalbindeki ekinet alınır. Ve yerine ihbat konulur. İrşat makamının söylediklerini kişi idrak etsin diye baş gözünün kulaklarındaki vakra alınmıştır. Ama Ulul Elbap makamında kalp gözü açılır kişinin. Kalp kulağı açılır. Kalp gözü de kalp kulağı da Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi baş kulakları ve baş gözü, baş gözündeki hicab-ı mestur alınarak, baş kulaklarındaki vakra alınarak bir yeni hayata başladığı zaman Allah Teala onların ölülerken hayata geçirildiğini söylüyor. Ve burası üçüncü basamak.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Dördüncü basamakta rahim esması. Beşinci basamakta gözlerinizdeki hicab-ı mestura. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki bakra. Yedinci basamakta kalbinizdeki ekinet alınıyor. Ve yerine ihbat konuluyor. Fizik vücudunuz ölüyken hayata getirildi. Bunlar olmadan evvel siz yaşıyordunuz ama Allah'a göre bir ölüydünüz. Ve bunlar değiştiği için yaşadınız. 5, 6, 7. basamaklar. Ama burada ölüyken hayata gelen fizik vücudunuz 26. basamakta Gullelbab makamında kalp gözünüz açılıyor. Nefsinizin gözleri açılıyor. Kulakları açılıyor. Yani kalbinizdeki kulak ve göz açılıyor. Fiziğin ötesini göstermesi için Allah Teala'nın fiziğin ötesini size anlatması için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala'nın dizaynı sizi manevi hayata, fiziğin ötesine hazırlamaktır. Fiziğin ötesini görür kalp gözü, fiziğin ötesini işitir kalp kulağı. Ve bu noktada Gullelbab noktasında kişi sadece zemin katın sırlarını görür. O konuda Allah-u Teala'dan bilgi alır. Ama Allah-u Teala daha sonra ona bütün gök katlarını birer birer gösterecektir. Gösterdikçe vahiy o katı da ihtiva eden bir özellik kazanır. Gök katlarındaki yedinci katın yedi tane alemini ayrı ayrı görecektir. Ve en son indi ilahiyi görecektir. Huzur namazının imamını görecektir. Arkasındaki iki kişiyi görecektir. Onların arkasındaki bir kişiyi görecektir. Sonra da yedi kişiyi, yedi tane kutbu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp gözü ve kalp kulağı sizlere de Allah-u Teala tarafından sizleri nimetlendirilerek verildi. Aranızda kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan kardeşlerimiz var, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesi neyi ifade eder? Bunun ötesi ihlas makamını açtığınız zaman salah makamında oluyorsunuz. Salah makamında Allah Teala bu alemin ötesini gösterecektir size. Yedi tane alemin ötesini. İdi ilahi ihlas makamında görülür. Ama salah makamında Adem'e geçersiniz. Adem'den yani yokluktan
kainata baktırır Allah Teala. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Burası ullel makamıdır. Burası, affedersiniz, salah makamıdır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerindesiniz. Ve nefsinizin kalbindeki müzeyyen olma miktarı 8'den 12'ye ulaşır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece Allah'ın zatını da görmeniz söz konusu olur. Öyleyse Hakkul Yakin'in bulunduğu noktadasınız. Ve kaş gözünüzün ulaştığı yer artık Allah'ın zatını da muhtevidir. Gaybi imanınız tahkiki imana dönüşmüştür Rabbinizi gördüğünüz için. Burası irşat makamına tayin olduğunuz yer. İradenizin Allah'a bağlandığı yer. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Her kavimdeki Resuller. Daha üst seviyede vahiy Resuller içindir. Daha ötesi var mı? Evet var. Vahyin en üst seviyesi devrin imamı içindir. Devrin imamı her an Allah ile ilişki içerisindedir. Her an ondan bir şeyler alır. Her an bir şeyleri tezekkür eder. Allah onunla her an bir beraberliğin içindedir. Vahyin son noktası orasıdır. Onu konuşturan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette ki nebilere Allah-u Teala'nın verdiği vahiy ile Resullere verdiği vahiy birbirinden farklıdır. Üstünlüğe göre dizayn edilir. Vahyin bir başka cepheden incelenmesini gördüğümüz zaman ilmi ledüne ait vahiy ile Risalete mütalik olan vahyin birbirinden ayrıldığını görürüz. Allah Teala ilmi ledününü verirken başka açılardan değerlendirir kişiyi. Onun resul olması veya nebi olması hayır önemli değildir. Allah'ın başka kriterleri var. O kriterlere dayalı olarak verir ilmi ledününü. İlmi ledünü gizli ilmidir Allah Teala'nın. Bu Rabbani bir ilimdir. Allah Teala'nın gizli Rabbani ilmi ilmi ledün adını alır. Vahyin her an oluştuğu ve fizik ötesinin her an o kişiye ayan olduğu ve farklı özelliklere sahip kılındığı bir safhayı içerir bu. Burada Risalet, Mübüvvet ikinci planda gelir. Birinci planda gelen Allah-u Teala'nın o kişiye ledününden vahyetmesidir. Hazreti Musa nebiydi. Allah-u Teala'dan vahiy alıyordu. Ama bu vahiy leduni vahiy değildi. Ama Hızır Aleyhisselam bir nebi, hatta Resul olmadığı halde Allah-u Teala'dan leduni vahiy alıyordu. İki vahiy birbirinden farklıdır.
Bu açıdan mütalaa ettiğiniz zaman leduni vahiy normal vahiyden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha tamamlanıyor. Vahiy konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgilerimiz biliyoruz ki karşılıklıdır. Biliyoruz ki sevgilerimiz Allah'ın sevgisiyle birliktedir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere Allah'a köle olmaktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanların Allah'a kul olmasını kesin şekilde emretmiş. Ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersek bu birinci kulluktur. Yani Allah'a kul olmayı sağlar. Ne zaman onun arkasından fizik vücudumuzu Allah Teala'ya teslim edersek bu ikinci kulluktur. Yani ekber kulluktur. Ne zaman nefsimizi de en zor teslim olan nefsimizi de daimi zikir neticesinde Allah'a teslim edebilirsek bu azim kulluktur. Üçüncü ve son kulluktur. Azim kulluğun nerede tahakkuk ettiğine baktığımız zaman işaretlerden bunu hemen anlıyoruz. Çünkü azim kulluğun mükafatı azim kelimeleriyle ifade ediliyor. Üç tane büyük mükafatı var. Üç tane büyük İhsanı var Allah-u Teala'nın. Kim azim kulluğa ulaşabilirse fevz-ül azimin sahipleri bir, hazz-ül azimin sahipleri iki, ecr-ül azimin sahipleri üç. Fevz-ül azim mükafatların azamisi demek. Ecr-ül azim ücretlerin azamisi, en yükseği demek. Hazz-ül azim de hazların sonsuz oluşu. Yani dünyada yaşayan bir insan bu statü altında sonsuz bir hazzın, sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Ve kulluk burada biter. Allah'ın bizden diledikleri, bize kesin şekilde emrettiği şeylerin sonu buraya kadardır. Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine onun Allah'a verdiklerinin ne kadar sonsuz ötesinde ihsanlar verdiğinin farkına varan kişi bunu yeterli bulmaz. Kendisinin Allah'a kul olmasını yeterli bulmaz. Ve Allah'a köle olmayı diler. Dikkat edin, Allah'ın talebi sadece sizin kul olmanıza kadardır. Bunu farz kılmış üzerinize. Ama köle olmak deyince orada durun. Orada Allah'ın talebi yok. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki seccadenin altına geçer gözyaşlarınız. Allah-u Teala'nın size hediye ettiği, size ihsan ettiği şeyler öylesine büyüktür ki, sizinse yapabildiğiniz şeyler öylesine azdır ki, bir kul olarak bu size yetmez. Ve Allah-u Teala'ya yalvarırsınız, ya Rabbi ben sana daha ötede bir şeyler vermek istiyorum. Ben sana köle olmak istiyorum. İşte burada köle olmanın standartları başlar. Köle olmak Allah'ın sizden istediği üç teslimin ötesinde, yani ruhunuzun teslimi, bedeninizin teslimi ve nefsinizin tesliminin ötesinde iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Böyle bir teslim önce iradenin bağlanmasıyla oluşur, sonra iradenin refüne ulaşır. Yani kaldırılmasına, yok edilmesine. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizayn söz konusu ve daha ötesi zaten tasarruftur. Öyleyse sizinle beraber velayetin kademelerine bakalım ve başlangıçtan itibaren olayı en öz şekilde değerlendirelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu hedeflere sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenler erebilir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Bilir bilmez harekete geçer. Ve daha siz üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileme kararı aldığınız andan itibaren Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştığınız andan itibaren
Allah Teala sizin kulağınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekinleti alır. İki, önemlisi, irşat açısından önemlisi, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesire adlı bir perdeyi alır. Bu perde onu sevmenize, ona muhabbet duymanıza mani olur. Bu perdeyi alır Allah Teala ve sizin mürşidinize ulaştırmayı garanti eder. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanları mutlaka mürşidine ulaştırıp sıfat-ı müstakime vasıl edeceğine dair garanti veriyor. Bundan sonra ne yapar? Mürşidinize ulaşmanızı temin edecek olan bu standart mürşidle alakalı. Bir de mürşidinize ulaştırırsanız sizin üzerinize vücuda girecek olan bu muhteşem değişiklikleri sağlamak üzere Allah Teala iç dünyasında yapısal faaliyete girer. Ne yapar? Nefsinizin kalbine sünnetullah ile ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaştırır. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi huşu sahibi yapar. Ve huşu sahibi olunca hacet namazını kılarsınız, nefsinizi görürsünüz. Veya dilerseniz direkt olarak zamanlı imamına tabi olur. Böyle bir tabiyet müessesesi tahakkuk ettiği an üç tane Allah'ın sizin yola çıkmanızdan evvelki son üç işlemi tahakkuk eder. Mürşidinize ulaşırsınız, önünde diz çöker, tövbe edersiniz ve Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Bir, kalbinizin içinde mutlaka bulunan küfür kelimesini oradan alır. İki, kalbinizin içine imanı yazar. Artık hazır hale geldiniz. İşte bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi olayı başlar. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları %1-2 derken birikim başlar ve devam eder. Böyle bir olay 7 tane %7 nur birikimini ard arda davet edecektir. İlk %7 ile nefse emareyi tamamlarsınız. Ruhunuz mu mürşidinize ulaştığınız gün sizden ayrılmış, ait olduğu dergaha, mürşidinizin bulunduğu dergaha ulaşmıştır. Eğer direkt olarak zamanlı imamına tabi olmuşsanız o zaman ana dergâhtasınız. Sonra %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhunuz, yani nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhunuz birinci gök katına yükselir. İkinci bir %7 nur birikimi, birincisi nefse emareyi ifade etmekteydi. Yani devamlı şerre emreden bir nefse demesi. İkincisi, yaptıklarınızdan büyük pişmanlık duyduğunuz ve nefsinizi kınadığınız ikinci bir safhadır nefsi levvame. Ruhunuz ikinci kata kadar yükselir. Üçüncü %7'de nefsi mülkimeye ulaşırsınız. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlarsınız. Nefsi mülkime. Ruhunuz üçüncü kata kadar ulaşır. Dördüncü %7 nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü kata kadar ulaşır. Nefsi mutmainne böyle bir dizaynı ifade ediyor. Doyuma ulaşıyorsunuz artık. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Allah sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Ve feskiye oluyorsunuz. Yani nefsinizin kalbindeki nurlar huşuda aldığınız %2 nurla beraber %50'yi aşıyor. %49+2 7 kademede %7'den %49 eder. 2 de huşuda aldığınız nur %51 artık Allah'ın velisi oldunuz. Çünkü ruhunuz 7. gök katına ulaştı. 7. katın 7 tane alemini geçti. En son sitet-i müntahayı aşarak Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. 21. basamakta da bu işlemler gerçekleşti. Yeni bir rütbe aldınız. Evliya oldunuz. Allah'ın evliyasından biri oldunuz, velim oldunuz. İşte bu nokta 21. basamaktan sonra ruhunuzun Allah'a varmasından sonra Allah'ın zatında ifna olması, yok olması noktasında tahakkuk eder. Burası Allah'ın zatının sizin ruhunuza meab olmasıdır, sığınak olmasıdır. Bu velayet makamı Allah'ın zatında ifna olduğunuz için, yok olduğunuz için fena makamı adını alıyor.
Sonra devam ediyorsunuz yolunuza, zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Ve fena makamında %10 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Velayet makamları normal makamların daha ötesinde bir nur birikimini sağlar. Ve bunun sonunda yani %51, %61 olduğu zaman nefsinizin kalbindeki nurlar Allah Teala sizin ruhunuza bir taht ihsan eder. Kalp gözünüz açıldığı zaman indi ilerideki tahtları göreceksiniz. Huzur namazını arkadan bakıyorsunuz. İmamın sol tarafında öndedir. Ve bir piramit gibidir. Yani en altta en çok taht var. Sonra yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalıyor. Bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Alttaki tahtlar son altından yukarıya çıktıkça altınların üzerine mücevherler de ilave ediliyor. Öyle ki en yukarıya çıktığınızda mücevherlerden altınlar görünmüyor. Bu tahtları size ihsan edince Allah-u Teala ne olur? Siz bu noktada bir tahtın sahibi olursunuz. Ve ebediyen ruhunuz orada kalacağı için ruhların cennete veya cehenneme gitmesi söz konusu değildir. Baki kalacağı için bu makama beka makamı deniyor. %61 oldu nefsinizin kalbindeki nurlar. Sonra daha sonra ne zaman burada %61'e ulaşırsanız %61'den başlayarak %71'e ulaşırsanız %71'de Allah-u Teala yeni bir noktaya sizi ulaştırır. Dikkat edin, bu nokta zaten nefsinizin kalbindeki bu hedefe ulaşmanız, zikrinizi günün yarısının ötesine taşımanıza bağlıdır. Taşırmadıkça %71'e ulaşamazsınız. Taştı. Her gün 12 saatten fazla zikrediyorsunuz. Bu makam zühd makamıdır. Allah-u Teala'ya zikre ne kadar değer verdiğinizi, zikirsizliğe karşı zahit olduğunuzu her gün ispat ediyorsunuz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek. Zühd makamı muhtevasındaki nurları daimi zikre yaklaştığınız bir noktada tamamlar ve fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek için harekete geçmiş olursunuz. %81 nur birikimiyle fizik vücudunun teslimi aşamasına geliyorsunuz. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz bu noktadan itibaren zikriniz daimi zikre doğru yaklaşıyor, yaklaşıyor ve nefsinizin kalbinde %10 daha nur birikimi gerçekleştirerek %91 nur birikimine ulaşıyorsunuz. İman kelimesi, Allah'ın sonradan kalbinize yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir. Etrafına nurları toplayarak nefsinizin kalbini ruhunuzun kalbiyle paralel hale getirir. Ve bu nurlar burada %91'e kadar ulaşır. %91 olduğu yer zaten sizin daimi zikre başladığınız yerdir. Daimi zikir velayetin yeni bir makamını ifade eder. Bu makam Ulul Elbab makamıdır. Muhsinler makamı, yani fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu makamı Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki o %9 karanlıkta yok olur. Fizik vücudun tesliminin özelliği ne? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ama fizik vücudunu kişi Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücut o %9 karanlığı hiçbir zaman dinlemez. Çünkü ruh %100 güzellikleri emreder. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyi istemez. %100. Nefsin kalbinde de %91 gene aynı standart oluşmuştur. Yani 200'de 191 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 karşı geliyor. Fizik vücut buna aldırmaz bile. O noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın bütün dediklerini gerçekleştiren
yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Bu noktayla fizik vücudun teslimiyle nefsin teslimini gerçekleştiren ulul elbap makamı arasında ne fark vardır? Ulul elbap makamında daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ne olur? Daimi zikre ulaştığınız an mühür zülmani kapıya iner, sizin zikrinizin vücuda getirdiği rahmetin, fazlın ve salavatın onun üzerindeki baskısıyla aşağıdan da karanlıklar bastırır. Ama üç tane enerji grubunun baskısı her zaman üstündür ve mühür orada kalır. Daimi zikre ulaştığınız için artık mührün nefsinizin kalbindeki zulmani kapıdan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mümkün olmazsa ne olur? Mümkün olmazsa nefsinizin kalbine karanlıkların gireceği, zulmani kapı kapalı olduğu için hiçbir zaman bir damla bile karanlık nefsinizin kalbine giremez. Zaten daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar dışarı atılmıştır. Ve bir daha o karanlıkların hiçbir zerresi nefsinizin kalbine giremez. Nefsinizin kalbi bir muhteşem dizayn alır. İşte burası ulul elbap makamıdır. Ve kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız mutlaka açılır. Kim daimi zikre ulaşırsa bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Ve size Allah-u Teala evvela zemin katı gösterir. Kim ulul elbap makamındaysa ulul elbap makamının özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Allah-u Teala diyor ki li ulul elbap yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbap kullarım için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek vardır. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de zikirdesiniz. İşte böyle olduğunuz için de daimi zikrin sahibisiniz ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Ne fark var? Fizik vücudunuzun Allah'a teslimiyle nefsinizin Allah'a tesliminde, teslimi arasında. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya üzerindeki bütün işlemlerde hep pozitifsiniz. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibisiniz. Ama nefsinizin hayatı olan rüyalarınızda hala bir takım yanlışlıkları yapmaya devam edersiniz. Ne zamana kadar? Nefsinizin de Allah'a teslim olduğu ulul elbap makamına kadar. Ulul elbap makamı ve sonradan gelecek olan, bunun arkasından gelecek olan ihlas makamı iki tane hikmet makamıdır. Orada daimi zikrin sahibi olmak söz konusudur bir. Bu sebeple daima kişi derecat kazanan muameleler işlediği için hayrın sahibi olmak söz konusudur. İki, bir de kişi hüküm sahibidir. Üç, burası hikmet makamıdır. Ve ulul elbap makamında yalnız zemin kat gösterilir. Ve zemin katı bulunan zamanın imamının dergahının sırları birer birer gösterilir. Altın para kümesi orada söz konusudur. Orada onarlık insanoğulları sırası söz konusudur. Her birinin önünde rahleler vardır. O onarlık sıraların birincisinin sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Ve Hazreti Ebu Bekir orada müderristir. Onun kürsüsünün arka tarafı ise, ki insan sırasının tam karşısındadır kürsüsü, onun kürsüsünün arka tarafında ise altın kapı vardır. Altın kapının sağ tarafından başlayarak, duvarın kenarından başlayarak, duvar boyunca hep Allah-u Teala'nın evliya namzetleri orada sıralanırlar. Her sabah sabah namazından sonra mutlaka Allah'a doğru bir yolculuk olur. Yükselebilenler zaten ön sıraya geçerler. Ve oradan sağ kanat bezinden başlayarak kapı, otomatik kapı kendi kendine açılır, yükselme başlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın muhtevası içerisinde ulul elbap makamına sadece zemin kat gösterilir. Zemin katı olduğu sürece kişinin nefsinin kalbi %100 temizlenmiştir. Ama görebileceği sadece zemin kattır. Ulul elbap makamını ihlas makamından ayrılan yegane özellik budur.
Ne zaman Allah Teala size göğün birinci katını göstermeye başlarsa, secde edilen ilk gök katı, o zaman ihlas makamının sahibi oldunuz. Hulle'l-Bab makamını açtınız. Nefsinizin kalbinde Hulle'l-Bab makamında da, ihlas makamında da %100 nur oluşmuştur. Ama farklılık var. Hulle'l-Bab makamında zemin katı görebilirsiniz. Gök katları size müsaade edilmez. Ama ne zaman Allah Teala gök katlarını müsaade etmişse, işte o zaman yeni bir muhteva kazandınız demektir. Siz artık muhlis oldunuz. Yani ihlas makamının sahibi oldunuz. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini dinde halis kılmış. Yani nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş insanlar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte burada konu tamamlanıyor. Kişi zemin katının ötesindeki birinci kattan başlayarak artık ihlas makamının sahibidir. İkinci gök katı suvarılma işlemleri. Üçüncü gök katı secde. Üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi. İki katı birbirine bağlayan sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü katta Mescid-i Aksa'nın aslı. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslı, yani Kabe'ye gittiğimiz zaman oradaki asıl. Altıncı katta nurlanma işlemleri ve fethe çıkış. Zemin kattaki zamanın imamının dergahındaki altın kapının aynı 7. katın lehve mahfuzun girişinde de var. Kim nurlanma işlemini tamamlarsa o kişiye bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir. Tek kişi oradan 7. katın girişini aşarak fethen ayrılır. Burada fetih müessesesi vardır. 7 tane beyaz mermerden oluşan ve 2 trabzanı birbirine bağlayan 7 baklı bir altın zincir. Arkadaki zemin kattaki altın kapının aynı 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde yaklaşık mesafe tahminleri. Altın kapı iki yerde de var. Kapı otomatik olarak açılır. Altın zincire o kişi elindeki kılıçla bir defa vurur. Altın zincir ikiye ayrılır. Ve altın kapının açılmasıyla kişi uçarak 7. katın içine ulaşır. Bu fetihtir. Buradan kader hücrelerine çıkılır. Kader hücrelerinden oradaki devri tamamlayınca Ümmü Kitab'a geçer kişi. Ümmü Kitab'daki devrini tamamlayınca Kudret Denizi'ne ulaşır. Kudret Denizi'nden sonra Divan-ı Salih'in, ondan sonra Makam-ı Mahmud ve nihayet zikir hücreleri, zikir hücrelerinden sonra da İndi İlahi. İndi İlahi'nin son noktası stresin müntahadır. En son, en üst noktadaki kökleri dışarıda olan bir ağaç. İşte burası varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Buraya ulaşan insan ruhu oradan Rabbini görür ve ona ulaşır. Bütün bu standart içinde bu görüntüleri gördüğünüz zaman siz ihlas makamındasınız. Bunları yaşadığınız zaman bunlar size gösterilmez. Bunu mürşidiniz görür sadece. Ama sonra sizin yaşadığınız bu güzellikler size gösterilecektir. İşte 7. katın 7. alemi de tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Ne olur? Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh Allah'ın kelime kelime size tekrar ettirdiği bir tövbedir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tahakkuk eder. Ve kim Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirirse o kişinin başının üzerinde daire şeklinde 30 santimetre kadar küçülebilen, en büyük salonları bile kaplayacak kadar genişleyebilen bulut gibi bir nuru oluşturur. Bu Salah makamının nurudur. Salah nuru adını alır. Burası velayetin son makamıdır. 7. ve son makamı. Böyle bir tövbeye davet edilmeyen kişi Salah makamına ulaşamaz.
hep ihlas makamında kalacaktır. Allah eninde sonunda bu olay tamamlanır ve kişi selam makamına davet edilir. İşte salah makamı, velayetin en üstün makamı, kişinin kul olmasının sonunu ifade eder. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim eder. Birinci teslim. Fena makamı, velayetin ifna olma makamı. Velayetin 4. makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İkinci teslim. Velayetin 6. makamında nefsini Allah'a teslim eder. Üçüncü teslim. Ve bundan sonra da o kişinin salaha ulaşması söz konusudur. Tövbe-i nasuhla. Burası yolun sonudur. Allah Teala size teslim olmanızı emreder. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murüküm en tu'addül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz birinci emanetiniz. Fizik vücudunuz ve içiniz ikinci emanetiniz. Ve nefsiniz üçüncü ve son emanetiniz. Emir buraya kadar. Siz Allah'a ait olan sizdeki emanetleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Ve Allah Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde de kesin olarak Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Allah Teala diyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ona teslim edin. Yetmez ruhunuzu tesliminiz, Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız diyor. Böylece Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde tekrar bir teslim emri görüyoruz. Ey ameli olanlar, hepiniz Allah'a teslim olmak standartlarına ulaşın diyor Allah Teala. Ve buyuruyor, ey insanlar siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görüyorsunuz ki teslim bir farz ve bunun manası İslam olmaktır. İslam kelimesi silim kökünden geliyor. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi ama özellikle teslim kelimesi bu kökten türetilen 28 kelimeden birkaç tanesidir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Karşılıksız bir teslim müessesesinin full yerleştiği bir dizaynı ifade ediyor bu. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimini tamamladığınız zaman ihlas makamının tövbeyi de sonra davet edildiğiniz zaman salah makamının sahibi olursunuz. Eğer Allah-u Teala sizi irşat makamına kendisi tayin edecekse emrini buna da verir. Her zaman aynı cümleyi kullanmıştır insanlık tarihi boyunca. İrşada memur ve mezun kılındınız. Bakın iki tane faktör birden var. İrşada memur kılındınız. Yani benden aldığınız emri tatbik etmekle mükellefsiniz. Memur, emri yerine getiren demektir. Amir de emri veren demektir. Mezun kılındınız, bu konuda izin aldınız, bu konuda yetki sahibi kılındınız. Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek kişi. Bakınız burada Secde 24 ne söylüyor? وَجَعَنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Kim bu imamlar? Bunlar devrin imamları. Her devirde bir kişi imamet mevkiini işgal eder. Mutlaka canlı olmak mecburiyetindedir. Öldükten sonra hiç kimse huzur namazının imamı olamaz. Peygamber olmak bunu değiştirmez. Hiç kimse öldükten sonra böyle bir görevin sahibi olamaz.
buradaki dizayn muhtevayı oluşturuyor. Yani kişi Allah-u Teala'nın söylediği gibi emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye biz onlardan imamlar kıldık. Demek ki Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek. Yani memur. Emrin ifasına memur. Emri ifa etmekle emrolunmuş, Allah'tan aldığı emri mutlaka yerine getirecek. Sonra da yetkili, çünkü insanları hidayete erdiriyor. Dikkat edin, burada vesile olmak söz konusu değil. Hidayete ermeye, erdirmeye vesile olmak söz konusu değil. Hidayete erdirmeye ve erdirmeyi sağlamakla görevli bu kişi. İki nevi mürşit var. Bir, hidayete vesile olanlar. İki, hidayeti gerçekleştirenler ilavesi yok. Bir tek kişi bunu yapabilir. O zamanın imamıdır. Ana dergahın sahibidir. Kimdeyse altın kapı, o Allah'a ulaştıran kişidir. Diğerleri ona ulaştıranlardır. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu dergaha yeryüzünün sattığına paralel sebil attığı yollar var. Bu yollardan kim nefsi emareyi tamamlamışsa müritlerinden, o müritler mürşitlerine sormak gereğini duymadan ruhlar ona göre programlanmıştır. Otomatik olarak halifenin, zamanın, imamının bulunduğu dergaha ulaşırlar. Orada onarlık insan saflarında yer alırlar. Önlerinde tahleler ve Kur'an-ı Kerimleri, Hazreti Ebu Bekir'den ders alırlar. Demek ki sebiller bütün mürşitleri devrin imamının bulunduğu dergaha, ana dergaha, altın kapının bulunduğu dergaha, Allah'a ulaştıran dergaha bağlar. Onun için o dergahın sahibi Allah'a ulaştırmaya vesile olan değildir. O dergahın sahibi Allah'a ulaştırandır. Onun için Allah-u Teala sahabe için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen onların nefslerini tezkiye ettin. Tezkiyesine vesile oldun demiyor. Sen onları Allah'a ulaştırdın diyor. Ulaştırmaya vesile oldun demiyor. Ama onun dışındaki bütün dergahlar, dünya üzerinde kim bilir kaç bin tane mürşit o zaman da vardı. Bütün dergahlar onun ana dergahına ulaştırıyorlardı. Bu bir devamlılıktır. İnsanların ölmesiyle olay bitmez. Geri kalan hayatta olanları Allah'a ulaştıracak olan altın kapı hep vardır. Allah'ın tayin ettiği kişiye verilir. İşte bu tayin müessesesi ihlas makamında Allah-u Teala tarafından takarrür eder. Salah makamında kişiye teslim edilir. Allah-u Teala'dan bu görevi aldığı anda. Böylece bir bilmece daha çözülmüş olur. Neden bir kısmı Allah'a ulaştırmaya vesile olanlar, neden bir kişi Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaştırmaya vesile eden değildir, Allah'a ulaştırandır bu sebeple. Bir tek altın kapı var, sıratımızda kimin bir tek kapısı var, sıratımızda kim tek bir yoldur. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse sıratımızda kimler tabirini göremez. Sıratımızda kim tek bir yoldur, Allah'a ulaştırır. Kişi salah makamına geldi. Velayetin en üst makamı. Bu makam kendi içerisinde 7 tane kademeden oluşur. Bu kademelerden 5.'si, 6.'sı ve 7.'si kölelikle alakalıdır. Hiç kimse Allah'a kul olmadan Allah'a köle olamaz. İşte Allah-u Teala tarafından salah makamına tayin edilen ve irşatla görevlendirilen kişi bir süre sonra kulluğunun ona verdiği bir ezgiyi yaşamaya başlar. Onun Allah'a verebildikleri o kadar azdır ki Allah'ın ona yaptığı o sonsuz ihsanların yanında kişinin seccadeleri ıslanır gözyaşlarından. Ve Allah-u Teala'dan
Hepdiler ya Rabbi, bu kul olmak senin emrin. Onu yerine getirdiğimi bana müjdelenin. Sana sonsuz hamd ve şükrederim. Ama ben daha ötesini istiyorum. Ben sana köle olmak istiyorum. İşte Allah-u Teala'ya köle olmanın iki vasfı var.

Allah diye devam edecektir. İşte bu devamlılık onu ulul elbab makamında, onu ihlas makamında, onu salah makamında hep devamlı bir sesle beraber kılacaktır. İçindeki sessiz ses kalbinin her çift atışında devamlı olarak Allah kelimesini tekrar eder. Ve bu kişisel iradenin galibiyetidir. Allah'ın yardımıyla galibiyetidir. Allah yardım etmese hiç kimse bunu başaramaz. İradi yapı nerede sünnetullah'a dönüşür? Kul ne zaman Allah-u Teala'dan Ya Rabbi ben sana kul olmayı bitirdiğimi bana müjdelesin. Sana sonsuz hamd ve şükrederim. Ben sana köle olmak istiyorum. Kişinin iradesi bu talebin sahibi olduğu zaman bunun manası o kişinin yaptığı teslimlerin ötesinde, farz olan teslimlerin ötesinde, farz olmayan yeni bir teslimi içeriyor bu. Bu teslim iradenin teslimidir. İnsan vücuduna baktığımız zaman bu vücudu kavrayan, bu vücudu kontrolü altında tutan, bu vücudu emri altında tutan bir kuvvet var. Bunun adı akıldır. İrade, aklın yardımcısı, yönlendiricisi olarak devreye giriyor ve bir kuvvet olarak devreye giriyor. İşte bu iradenin teslimi aslında aklın teslimidir. Ama aklın tesliminin fonksiyon olarak gerçekleşebilmesi sadece bir kişiye nasip olur. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman iradenin bağlanması ve iradenin ref edilmesi Allah-u Teala'ya iradenin teslimidir. Bu fonksiyonel kademelerde kişi Allah'tan aldığı emirleri fizik vücuda yaptıran bir hüviyetidir. Yani akıl hala o kişinin vücuduna kumanda ediyor. Akıl nasıl vücuda kumanda eder? Akıl beyne kumanda eder. Beyin de fizik vücuda kumanda eder. Aklın beyne yaptığı bu kumanda beyni kontrol altında tutarak beyne kumanda etmesi, beynin de fizik vücuda kumanda etmesini sağladığı için beyin sadece akılla fizik vücut arasında bir vasıtadır. Bizim zavallı tıp ilmimiz düşünceyi aklı beynin bir ürünü olarak düşünürler. Oysa ki akıl beyni kontrolü altında tutan Allah'ın en büyük nimetidir. İşte bu aklın muhtevası içerisinde kişi Allah'tan aldığı emirleri yapacaktır. Ne zaman Allah Teala o kişinin iradesini bağlama kararı alırsa bu kararı Allah Teala kendisi almamıştır. Hiçbir zaman bir talepte bulunmaz kişiye. İradeni bağlamak söz konusu diye bir talebi yoktur Allah Teala'nın. Ama kişi o böyle bir talebi gerçekleştirir. Allah Teala'ya yaptıklarını yeterli görmez. O konuda hep bir hassas bir noktada hep Allah-u Teala'ya yalvarır. Daha ötesini istiyorum. Ben sana kul olmak yetmiyor ona. Ben sana köle olmak istiyorum. Hiçbir şeyi bulunmayan bir varlık. Hepsinin sana ait olduğu bir varlık olmak istiyorum. Bana verdiğin, bana tevdi ettiğin her şeyin sana ait olmasını istiyorum. Sana vermemi, sana iade etmemi, sana teslim etmemi istediklerinin de ötesinde bende geri kalan ne varsa hepsinin senin olmasını istiyorum. İşte bu kölelik talebidir. Böyle bir talebin tahakkuk etmesi Allah'ın onu kabulüne bağlıdır. Bundan evvel

Siz Allah Teala'yla devamlı konuşmaya zaten girmişsiniz. Allah'ın bütün söylediklerini işitiyorsunuz. Göğün yedi katını, yedinci katın bütün alemlerini görmekle kalmamışsınız. Salah makamına davet edildiğiniz, tövbe-i nasuhu yaptığınız gün, tövbe-i nasuhla birlikte Allah Teala size zatını da gösterir. Son bilmece burada çözülür. Salah makamı bütün bilmecelerin çözüldüğü yerdir. Orada Allah'ı görürsünüz. Kalp gözünüz Allah'ı görür. Birçok zavallı insan Allah görülemez zannederler. Ve düşündükleri şey, Hazreti Musa bile Allah'ı görememiş, insanlar nasıl görecek? Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmeyi istedi. Bu vücut Allah'ı görmeye yeterli bir gözün sahibi değildir. Bu gözler zahiri alemde vazife yapmak üzere bize verilmiştir. Nitekim bu gözün gördüğü şu sahaları hepiniz gidip duvara dokunduğunuz zaman duvarın bir madde olduğunu yoklayarak fizik alemin standartlarında yaşarsınız. Ama ilk tayin mekanı yaptığınız gün bu duvarların sadece bir görüntü olduğunu yakalarsınız. İçinden geçersiniz. Hani duvarlar vardı. Bu duvardan elinizi koyduğunuz zaman bir duvarla karşı karşıyasınız. Ama ilk tayin mekanınızda, nefs tayin mekanında bu duvarın öbür tarafına geçersiniz. Bu bir resimdir, bu bir şekildir. Yalnız bir görüntüdür. Ve fizik vücudunuz bu görüntüye göre fiziktir. Nefsiniz berzah alemine göre fiziktir. Ve bu sebeple bu alem onun için hiçbir şey ifade etmez. Sadece bir görüntüdür. Yoklukta bir görüntü. İşte Allah-u Teala'yı tövbe-i nasuhu gerçekleştirir, gerçekleştirmez görürsünüz. Ve bakarsınız ki o insan değildir. O zaman son bilmece de çözülür. İşte bu standartlar içinde bir insan Allah-u Teala'ya köle olmak istiyor. Allah-u Teala köleliğini kabul ediyor. Kişi devamlı olarak Allah'tan sormak mecburiyetindedir. Her saniye ne yapması gerektiğini. Artık o kişi sorumluluğun ötesine geçmiştir. Dikkat edin. Allah'tan soruyor, Allah da emrini veriyor. Akıl fizik vücuda Allah'tan aldığı emri yaptırıyor. Öyleyse kişinin iradesi Allah'a teslim edildi ama aklı hayır. Akıl hala onunla birlikte, akıl hala fizik vücuda kumanda ediyor. Bir büyük farkla artık kişinin sorumluluğu yok. Çünkü hayatının her saniyesinde emir alır Allah Teala'dan. Ve emirleri alıp tatbik sahasına koydukça Allah'a olan, dikkat edin, sevgisi, aşkı değil, hayranlığı giderek büyür. Asıl hayranlığa ulaşılan nokta son noktadır. Orada sonsuz bir hayranlık vardır. Burada bu kişinin iradesinin bağlandığı noktada o kişi hayatının her dakikasında Allah-u Teala'dan ne yaptığını sormak durumundadır. Büyük bir zevkle yapar bunu. Allah'tan aldığı her emre itaat onun için doyulmaz bir zevktir. Hayatı artık yalnız zevklerden oluşur. Allah'a beklemediği şeyleri ona emreder. O da büyük bir zevkle başkalarının belki de garip bakışları altında ama Allah ne emretmişse onu mutlaka yapar. Ne oluyor? Allah-u Teala sadece onun suali üzerine emrini veriyor. Artık o Allah'ın emrinde olan bir insandır. Dikkat edin, aklının emrinde demiyorum, şu açıdan demiyorum. Çünkü aklı istediklerini vücuda yaptırmak gibi bir yetkinin sahibi değildir. Aklın fonksiyonları Allah'ın emrettikleriyle kısıtlanmıştır. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var.
bir aklın dilediği her şeyi fizik vücuda yaptırması başka şey, aklın yalnız Allah'tan aldığı emirleri o fizik vücuda uygulaması başka şey. Fizik vücut bunun için hazır hale gelmiştir. Nefs hazırdır, ruh hazırdır. O fizik vücutla alakalı olan bütün sistemler Allah'ın bütün emirlerini uygulamak için hazırdır. Dikkat edin, kişi bunda son derece büyük bir zevk olarak bakar ve bu büyük zevki mutlak olarak yaşar. Onun için hayatı artık bir zevk haline gelmiştir. Bir süre böyle devam eden bu statü bir gün değişir. Allah Teala iradenin kaldırıldığı müjdesini verir. Ref edildiği müjdesini verir. O zaman o kişi artık Allah'tan hiçbir şeyi sormayacaktır. Neden sormayacaktır? Çünkü Allah Teala'nın emirleri o hiç sormadan onun kalbine her saniye, her dakika ard arda gelecektir. Aklınıza gelen her işin oluşmasında mutlaka Allah'ın emri vardır. İşte bu iki pozisyon, yani yedi kademenin beşinci ve altıncı kademelerinde kişi artık sünnetullahın yeni bir olayıyla karşı karşıyadır. O kişi bu ihlasın bu noktasına, beşinci ve altıncı basamaklarına, kademesine, salah makamının, yani iradenin bağlanması ve iradenin refi noktasına gelmeden evvel daimi zikri kendi iradesiyle tahakkuk ettirmekteydi. Onun iradesi sebebiyle daimi zikre ulaşmıştı. Kendi iradesiyle yıllar süren gayretinin neticesinde. Ama kimin iradesi kaldırılmışsa, bağlanmışsa bu noktada külli irade zikri kontrol altına alır. Yani sünnetullah. Artık o kişinin zikrinin adı zikir değildir. O bir tesbihtir. Ve dikkat edin, Allah Teala devrin imamına ve onunla beraber vazifeli olan bütün arşı tutan meleklere onlardan bahsettiği zaman onların bir göreviyle bakıyor. Bu görev onların üzerinde Allah'ın sağladığı bir yetkidir. Bu o kişilerin, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin, yani zamanın devrin imamının ortaya koyduğu bir gerçeği ifade ediyor. Orada o kişinin iradesi zikrin yapılmasında geçerli değildir. Orada Allah'ın sünnetullahı devreye girmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah yaptırmaktadır. Bu sebeple kalp aynı kelimeyi tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah. Ama kalbe onu yaptıran şey artık irade değildir. Kalbe onu yaptıran şey sünnetullah'tır. Şimdi İsra Suresinin 43. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Neden tesbih kelimesini kullanmış? Kur'an'da ne zaman zerre kelimesi geçerse elektronlardan bahsediyor Allah Teala. Bu elektronlara dikkat edin. Elektronların her biri Allah'ın katından onun üzerine sonsuz sayıda ard arda gelen nötrinolarla beslenirler. Dönerek gelen nötrino ulaşır elektrona, aynı istikamette dönen elektrona ve dönüş enerjisini elektrona aktardıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. Yeniden enerjiyle oraya ulaşacak. Yeniden enerjiyi elektronda bırakacaktır. Ama o ayrılır ayrılmaz bir başka nötrona oraya ulaşır. Yeniden döndürür elektronu. Maxwell onun için soruyor. Nasıl oluyor da bu kadar sonsuz zamandan beri diyor bütün elektronlar harekette? Cevabı burada. İlim bilmiyor neden böyle olduğunu. Ama nötrinolar sonsuz bir şekilde geliyor, o elektronları döndürüyor. Eğer elektronlar kendi iradeleriyle Allah'ın ismini tekrar etselerdi, bunun adı zikir olacaktı. Ama Allah'ın katından gelen
ve onları döndüren sünnetullahın gücüyle, külli iradenin gücüyle bunu yaptıkları için, başka bir iradenin tesiri altında Allah kelimesini söyledikleri için, bu zikir değildir. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de tesbihtir. Şimdi böyle bir dizaynı yerli yerine otursun. Bütün nükleer fizik ve nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan testler aynı sonucu vermiştir. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. İşte o çıkardıkları ses kendi lisanlarıyla Allah'ın ismini tekrar etmektir. Ve İsra 43 şöyle bitiyor. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Çünkü biz zavallı insanlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Sıfırın biraz ötesinden başlayan pozitif dalga boyları sonsuz kilometreler büyüklüğüne kadar ulaşır. Yani sıfırdan artı sonsuza. Bu muhteşem dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir kısmını ses olarak, ışık olarak, renk olarak insan hissedebilir. 6 milim. İnsanı düşünün, kainatta Allah'ın yarattığı en üst seviyedeki mahluk. Algılama alanı mı? 6 milim. İşte bu 6 milimlik alan yetmiyor. Elektronların sözlerini Allah kelimesi olarak yakalamamıza yetmiyor. Bu söylediğim noktada, iradenin bağlanması noktasında külli irade bizden daimi zikir kontrolünü almıştır. Artık daimi zikri o yaptırmaksızdır. Bunun için adı tesbihtir. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve oradaki kişi Allah'ı tesbih ederler diyor. Ve birçok kişi hakkında Allah-u Teala'ya, ya Rabbi sen onlara mağfiret et, onların günahlarını sevabı çevir diyorlar. Mürşitlerine tabi olan herkes için. İşte iradenin bağlanması olayı onun arkasından iradenin refine götürür. Burada kişi Allah'tan hiçbir şey sormaz. Her saniye Allah ona ne yapacağı emrini ard arda verir. Her yaptığı Allah'ın bir emridir. Aklı vücudunu gene kontrol altında tutuyor. Allah ne emri verirse o akıl o vücuda onu yaptırıyor. Farklılık kendi istediğini değil, Allah'ın istediğini yaptırması. Ve son makam, tasarruf. Allah Teala her kavimde Resul bahseder. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın hayatı olan Resulleri var. Kıyamete kadar da var olması devam edecek. Bunlardan bir tanesi Allah Teala tarafından seçilir ve imamet mevkiine getirilir. O sonsuz uzunluktaki huzur namazının imamıdır. Bir gün siz de göreceksiniz huzur namazının nasıl kılındığını. O zaman neyin ne olduğunu anlayacaksınız. İşte o kişi Allah Teala tarafından irade refinin ötesine taşınır. Burada o kişi tasarrufa girmiştir. Yani Allah'ın yaptıklarını, yaptırdıklarını yapabilir. Allah'ın söylettiklerini söyleyebilir. Öyleyse artık o kişinin aklı o kişiye kumanda etmiyor. O kişiye Allah kumanda ediyor. Dikkat edin. Bir evvelki kumanda merkezinde kalpteki sistemi uygulayan sünnetullah söz konusuydu. Burada iradi yapı tamamen Allah'a aittir. Allah Teala zamanının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Objektif olarak dış dünya olarak herkes görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumu alıyor, atıyor, düşmanların gözleri kör oluyor. Allah Teala burada sübjektiviteyi kastediyor. Onun iç dünyasında ne oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iç dünyasında Allah'ın onun aklının yerine geçmesi ve onu kullanması söz konusu. Allah aldırıyor kumu ve attırıyor. Diyor ki Allah Teala o kendinden konuşmaz.
Biz ne konuşturursak sadece onu konuşur diyor. Kendiliğinden konuşmayan, kendiliğinden hareket etmeyen bir yapının sahibi işte bu görev her devirde mutlaka bir insana verilir. Sadece bir tek kişi mutlak tasarruftadır. Burası tasarruf mevkii. Yani muhtevayı bütün boyutlarıyla Allah'a teslim etmiş olan bir insan. Aklını, iradesini, daha evvel üç vücudunu, her şeyini. Burası külli teslim makamıdır. Burada muhteva kazanılır. Burada her şeyin sonu tahakkuk eder. Bir insanın ulaşabileceği en üst dizayn burada tahakkuk eder. O kişi zikir olarak sünnetullahın kontrolündedir. Yaptığı zikrin adı zikir değildir. Zaten zikri o yapmamaktadır. Sünnetullah bu görevi almış. Kalbinin her çift atışında içindeki ses sünnetullah tarafından devamlı Allah, Allah, Allah diye devam eder. Onun iç dünyası bütün boyutlarıyla Allah'a bağlıdır. Öyleyse Allah'tan sorarak bir şeyi yapma faslı, Allah'ın direkt olarak emrettiği bir şeyleri yapma faslı, ama bunların sonunda Allah'a azapsız köle olma müessesesi, işte burası yolun sonudur. Burada tasarruf vardır. Allah Teala'nın sonsuz kölesi her devirde sadece bir kişi olabilir. Ama kim Allah Teala'nın emirlerini ondan sorarak yerine getiriyorsa o da Allah'ın azapsız kölesidir. Kim Allah'ın emirlerini Allah'ın emretmesiyle yerine getiriyorsa o da Allah'ın azapsız kölesidir. Böyle bir dizaynda bu insanlar sünnetullahı zikirlerinin tesbihe dönüşmesini Allah Teala'nın sağladığı insanlardır. Her devirde zamanın imamı Allah'ın tasarrufundadır. O kölelerin en kölesidir. Kölelerin kölesi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde insanların kulaklarında küpeler görüyor. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor Süleyman Paşa'nın kulları, Hasan Paşa'nın kulları, bir tane bana getirin diyor o demirlerden. Kulağına taktırıyor. Bu diyor Allah'ın kulu. İşte hepiniz Allah'ın kulu olmalısınız. Ondan sonra daha öteye gitmelisiniz. Allah'ın kölesi olmalısınız. Hepinizin kainattaki bu en büyük şerefe nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

dersimize başlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Selavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sizleri izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kurduğu birçok kavram var. Bu kavramların zaman içerisinde değişikliğe uğradığını görmenin hüznünü yaşamaktayız. Kur'an'daki gerçek anlamlar kaybolmuş ve insanlara farklı bir dizayn ifade eden, asıl ifadesiyle, asıl anlatımıyla insanları Allah'ın yolundan saptıran sonuçlar çıkmış ortaya. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de derecattan bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba nedir bu derece? Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Eğer işlediğiniz işlemler Allah'ın emirlerini yerine getirmekse veya yasak ettiği bir fiili işlememekse, o takdirde derecat kazanırsınız. Allah'ın emrettiği bir fiili işlemezseniz, onu yerine getirmezseniz veya yasak ettiği fiili işlerseniz, yasak etmesine rağmen işlerseniz, her ikisini de derecat kaybedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hayatınızın her saniyesiyle ilgilendiğini düşünmelisiniz. Şu kainat üzerinde derecat açısından birbirine eşit olan iki kişi hiçbir zaman olmaz. Yani nasıl olmaz? İki kişi aynı seviyede belli bir zaman parçası kalamazlar. Birkaç saniyede her şey değişir. Düşünün ki yüz binlerce basamaktan ibaret bir spektrumun içinde derecat sıralamasına tabi tutulursunuz. İşte bu derecat standartlarında sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey devamlı derecatın değişmesidir. Öyleyse nasıl bir işlem bu? Nasıl bir işlem ki devamlı derecatı değiştiriyor? Sevgili izleyenler, derecatın devamlı değişmesi söz konusu. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Şöyle bir düşünceyi hiç aklınıza getirmeyin. Ben şu anda ibadet etmiyorum. Tabiatıyla derecatı kazanmıyorum. Ama hiçbir kötülükte işlemiyorum. Öyleyse derecat kaybetmemem de söz konusu. Ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Yanlış sevgili izleyenler. Bu mümkün değil. Eğer derecat kazandıracak bir şeyler yapmıyorsanız o zaman derecat kaybediyorsunuz. Bunun manası ne demek istiyoruz? Aslında söylemek istediğiniz şey son derece açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Veskül ismi Rabbike ve tebettelineyi tebtila buyuruyor. 28'de. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Ama Ahzab suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu yeskübanlâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani her gün zikriniz günün yarısını aşsın. Günün çoğunu Allah'ı zikretmekle geçirin. Günün daha az olan kesiminde Allah-u Teala'nın zikrini yapamazsanız bu emrin muhtevasını yerine getirmiş olursunuz anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikredin, yani günün yarısından daha çok zikredin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada da kalmamış. Son hedefe de ulaştırmış insanları. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki:

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu devamlı zikir emri Eşkurallâhe kıyamın kuvveden ve alâ cunubin emri, ayaklarken de, otururken de, yanış yatarken de hep Allah'ı zikredin emri, insanları bir yere ulaştırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzele ulaştırır. Nefsin, kalbinin tamamıyla temizlenmesini daimi zikre ulaşıldığı zaman ve nefsin kalbinde hiç afet kalmamasını intihar eder, sonuçlandırır. İşte Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı için zikir yaptığınız sürece derecat kazanmanız söz konusu olduğu cihetle zikir yapmadığınız zaman da devamlı derecat kaybedersiniz. Diyelim ki ölçü her saniye için bir derece olsun. Allah-u Teala kaybettiğiniz derecelerden daha çoğunu kazanmanız için her zaman size imkanlar hazırlamış. Kim Allah-u Teala'nın yoluna girerse, ruhunu Allah'a ulaşmak istikametli yola çıkartırsa, bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 700 oluyor sevgili izleyenler dinleyenler. Yola çıkardığı anda 1'e 100. Birinci kata kadar böyle. İkinci kata ulaştığı zaman ruh 1'e 200. Üçüncü kata ulaştığı zaman 1'e 300. Dördüncü kata ulaştığı zaman 1'e 400. 5. 6. 7. katlarda 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse ...500-600-700 kata ulaştıran sisteme biraz daha yakından bakalım. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'ın yolundadır. Yani ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlardır. Ve kendilerine Allah'ın nimetlendirdiği şeylerden başkalarını infak ederler. Onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir taneler grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey nedir? Allah'ın güzelliklerini yaşaman ve Allah-u Teala Allah'ın yolunda olmak kaydıyla, ruhun sırat-ı müstakimin üzerinde olması kaydıyla ki bu kişinin mutlaka yaşamına ulaşmış olmasını kesinleştirir ve yetmez. Böyle olan kişilerin arasında da infak edenler için Allah'ın kendisine verdiği maddi nimetleri, para gibi, mal gibi, mülk gibi onlardan başkalarına infak etmeyi, aynı zamanda Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesine göre kişinin para olarak gelirini mutlaka vermesini ifade eder. Ve bunun ötesinde Allah'ın ihsan ettiği manevi değerlerden, Allah'ın manevi ilminden hissedar olanların bunu başkalarına, istek sahiplerine mutlaka aktarması gerekir. Bu da infaktır. Öyleyse infak yani nafaka verme mevzisi sadece maddi standartlara dayalı bir olgu değildir. İnfakta manevi standartlar da
var ve geçerli sevgili izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir düzenin sahibi olan insanlara ne diyor Allah Teala? Ben size 700 kat ihsanda bulunurum diyor. Kim meşhuna ulaştığı zaman ne alır derecat olarak? Evvelce durum nedir? Ona bakalım. Ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvelce Allah Teala'nın herkese ama herkese bir hediyesi var. Bütün insanlara. Bir tek derecat kazandıkları zaman, yani yaptıkları işler, bir tek derece kazandırdığı zaman onlara, ölçüsü bu iken, Allah Teala herkese mutlaka bunun 10 katını verir. Oysa ki bütün günahların karşılığı misliyledir. Yani bir derecelik bir günah işleyen bir kişinin hayat kitabına, rakamlı kitabına, yani hayat filmine, üç boyutlu olan hayat filmine bir derece yazılır. Bu kişi 3 derece kaybederse 3 derece yazılır. Kaybettikleri gerçek anlamda yazılanlarla daima eşdeğerdir. Hiçbir zaman kişinin kaybettiği dereceden daha fazlası ona yazılmaz. Ama insan nasıl tövbeli bir mahluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir derece kazandığı zaman kim olursa olsun, dünyadaki en kötü insan olsun, gene de Allah Teala 10 katını veriyor ona. Affa layık diyor, bu 10 katını vereyim, inşallah kendisi düşünür yapar ve kurtulur. Ama sevgili izleyenler, kim Allah'ın yoluna girerse, girdiği an, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan bir kişi, mürşidine ulaştığı an, o kişinin kazandığı derecelerdeki oran, bire ondan, bire yüze çıkıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir başağında, birinci başakta kişi, 100 buğday, 100 tane var. Sonra bu nefsi emmare kademesinin devam ettiği bütün satırlar da böyle. Ne zamanki kişi nefsi levvameye ulaşır, yani ruhu ikinci kata ulaşmak için hak kazanır, o zaman o kişiye Allah-u Teala kazandığı her dereceye karşılık 200 katını veriyor. Böylece nefs-i mülkime 300 kat, nefs-i mutmainne 400 kat, nefs-i radiye 500 kat, nefs-i madiye 600 kat, nefs-i tezkiye 700 kat. Ve katlar bu standartlar altında devam ediyor. Bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikir yapmıyor. Yapmadığı sürece her saniye derece kaybeder. Bu kaybedilen derecelerin hesabı kolay olsun diye her saniye bir tek derece olduğunu düşünelim. Öyle kabul edelim. Bu kişi bir derecesine karşılık 700 derece kazanan birisi olsun. 24 saatlik bir zaman devresinde 23,5 saatini zikretmeden geçirsin. Her saniye için 1 derece kaybedecekti. Öyleyse 1 saatte 60 dakika var. 1 dakikada da 60 saniye. Demek ki her saat 3600 derece kaybedecek kişi. 10 saatte 36.000, 20 saatte 72.000 ilerliyor. 84.000 derece kaybedecek bu kişi. 24 saatlik bir zaman devresinde 23,5 saatinde bunu kaybetmiş. Son yarım saat bu kişinin zikrettiğini düşünün. Zikretti. Dakikada kazandığı 60 derece. 1 saat olsaydı 3600 derece kazanacaktı.
yarım saat çalıştığına göre 1800 derece kazanacak. Ama onun 100 katını kazandığı an derece, 10 katıysa, 100 katıysa 180 bin derece. Öyleyse bu kişi daha 100 kazanmaya başladığı andan itibaren yarım saatlik bir zikri onun 23,5 saatte kaybettiklerinin ötesine geçiyor sevgili izleyenler ve izleyenler. Allah Teala Allah'ın yoluna girenlere böyle bir sarsılmaz kale ihsan etmiş. Onların kurtuluşlarını garanti altına almış. Bu garantinin birinci cephesinde o kişiye verdiği bu 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çıkan derecat sistemi var. İkincisi de o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Yani negatif dereceleri pozitif dereceler haline getirmesi söz konusu. Hepinizin her saniyesi size görevli kılınan, sizin için görevli kılınan iki grup kiramen katibin meleklerince filme alınır. Bu film bir sizin kendi davranışlarınızın filmidir. İki sizin düşüncelerinizin filmidir. Ve düşündükleriniz de davranışlarınız arasında bir farklılık var mı yok mu hayatınız boyunca böyle tespit edilmiştir. Öyleyse size bu anlamda kıl kadar zulmedilmesi mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada insanların neler düşündükleri belli değil. Ama kiramen katibin melekleri onların düşüncelerini bilir, onu da filme çeker. Niçin yapıyor Allah Teala bunu? Kul suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki ya düşündüğün gibi ol ya da olduğun gibi düşün. Ya düşündüğün gibi davran ya da davrandığın gibi düşün. Öyleyse düşüncelerimizle onları kuvveden fiile çıkarmamız, hareket haline geçirmemiz arasında mutlak bir ilişki var. İşte kötü niyetli insanların düşünceleriyle davranış biçimleri birbirine ters olur. Onlar hep başkalarını aldatmak peşinde oldukları için aldatmayı düşünürler ve davranış biçimleri başkalarına karşı hep hakikatleri göstermemek şeklinde tecelli eder. İşte böyle bir insan olduğu gibi davranamayan bir insandır. Ve kazandığını zannettiği yerlerde bile kaybeder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumun burası. Bütün insanlara haksızlığın mümkün olmamasını ispat edecek olan kesin bir noktadır. Çünkü herkes kendi fiillerinden sorumludur. Bunun için de düşünce sistemiyle kişinin davranışlarının aynı olması lazım. Yani insanları aldatmayacak bir dizaynın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Eğer aldatmayı düşünmüşse, aldatmışsanız düşüncelerinizle fiilleriniz negatif istikamette aynı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına dost gibi görünüp de görüntünüz onu verirken siz onların sizin için dizayn ettikleri güzellikleri negatif istikamette kullanırsanız, düşüncelerinize şeytanın size verdiği ilhamlara tabi olursanız o zaman kaybedenlerden olursunuz. Başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için birçok kiramen katibin meleğinin vazifeli kılındığını bilmenizi istiyorum. Her an, her hareketinizi
filmi alırlar davranış biçimleri olarak. Yetmez, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi fiili, hangi düşünceyle yaptınız? Hani bunun basit bir misalini veririz. Deriz ki demir yolunda ayağı sıkışmış birisini başka birisi geliyor, ayağını kırarak kurtarıyor. O sırada gelmekte olan tren o kurtarmasa o kişiyi öldürecek. Bunun muhakemesi yapılırken burada iki tane sebep olabilir. Kişi gerçekten o ayağı kırmak mümkündür, başka türlü kurtarması mümkün değildir. Bir, iki, kişi ayağı kırmadan da kurtarabilir. Ama o kişiye karşı, kurtardığı kişiye karşı kin duyuyor. Ondan bir nevi intikam almak gereğini duyuyor. Ama aynı zamanda da kahraman olmak istiyor. İkisinin de gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Hem ayağını kırar, hem kişiyi kurtarır. Kişinin hayatını kurtardığı için derecat kazanır. Ama ayağını kırdığı için kaybeder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer dışarıdan bakarsanız olaya, bir kişinin hayatının kurtulması söz konusudur. Bu mükafata layık bir olaydır. O kişinin hangi kasıtla onu kırdığını tespit edemezsiniz. Ama düşüncelerini filme çeken meleklerin onu kırmaktan muradının ne olduğunu açığa çıkaracaklar da kesindir. Öyleyse oradan hiçbir şeyi saklayamazsınız. Her şey apaçık ortalıktadır. Ne düşündünüz? Ne yaptınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yol pişmanlık duyanların yoludur. Yaptığı hatalardan pişmanlık duyanların yoludur. Affedilmeleri her zaman geçerlidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu derecat sistemine dikkatle bakın. Hiç kimse için Allah'ın kararlarının yanlış olması mümkün değildir. Çünkü o kişinin hangi fiili, hangi sebebe dayalı olarak yaptığı kesindir. O kişi, söylediğimiz, misalini verdiğimiz kişi, kurtardığının ayağını kırmadan kurtaramıyorsa, yapılması lazım gelenin en güzelini yapmıştır. Eğer ayağını kırarak kurtarıyorsa ama kurtarması zaruri değilse, aralarında olan bir kin sebebiyle bunu fırsat bilerek özellikle yapmışsa, o zaman farklı bir yöntemle kişi mahkemeye alınır. Anında kiranen kertinin melekleri ellerindeki mizanın gereği olan derecatı mutlaka oraya yazarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü size teslim edilecek mizanlarınız. Bu mizan öyle bir nesne ki, insanların yapabilecekleri ne kadar fiil varsa hepsini ihtiva eder. Sonsuz sayıda fiili. Bu fiilin hangi standartlarda, aklın hangi emriyle tahkik ettiği ayrı bir safhada yer alır. Öylesine detaya girilmiştir ki otomatik sistemler sonsuz hızla çalışarak anında o kişinin hak ettiği gerçek dereceyi oraya mutlaka kaydederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hayat filminize baktığınız zaman mizanda o anda aynı anda yanan o derece, yani ışık olarak parlayan dereceyle sizin hayat filminizdeki derece %100 her zaman eşit çıkar. İşte bu size hiçbir adaletsizlik yapılmadığını, size asla zulmedilmediğini gösterir. Kıl kadar haksızlık yapılmadığını gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan insanlara devamlı terkinde bulunuyor. O insanları Allah'ın yolundan çıkarmaya çalışıyor. O insanlara haksız fiiller işletmeye çalışıyor. O insanları
nefsani hislerinin esiri kılmaya çalışıyor. Her zaman nefsinizde afetler bulunduğu sürece en büyük düşmanınız olan şeytan size mutlaka saldıracaktır. Tesir etmeye çalışacaktır. Ve sizi yapmanız lazım gelen fiile değil, kendi menfaatlerinize dönük olanı yaptırmaya çalışacaktır. İşte nefsinizin muhabbetine yenik düştüğünüz an derecat kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes her saniye hiçbir sebep olmasa bile sadece zikir sebebiyle ya derecat kaybeder ya da derecat kazanır. Bu sebebe dayalı olarak hayatının hiçbir saniyesinde insanların beraber olduktan sonra başka biriyle aynı seviyede olduktan sonra birkaç saniye sonra durumunun değişmemesi mümkün değildir. Şu anda dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu 7 milyardan fazla insanın her biri farklı bir derecede. Değişmeyen dereceler var mı? Elbette. Öldüğünüz an dereceleriniz tespit edilmiştir. Hiçbir şekilde değişmesi mümkün değildir. Hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzellikler, yaptığınız bütün çirkinlikler hesaba alınmıştır. Bu hesabın standartları içinde siz bir dizayna sahip olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah, dereceleri ref eden Allah. Acaba ne demek istiyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Kim tövbe ederse o kişi mümin olur. Ve o kişi amelü salihata, nefsini ıslah edici amellere, tezkiyetün nefse, nefs tezkiyesine başlar. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranışlarımız iki ayrı kategori sergiler. Birincisi hayır ameller, yani bize derecat kazandıran ameller. İkincisi şer ameller, yani bize derecat kaybettiren ameller. İşte Kur'an-ı Kerim'de günah kelimesi geçiyor. Her günah işlemesi kişiye derecat kaybettirir. Şer kelimesi geçiyor. Her şer işleyen mutlaka derecat kaybeder. Seyyiat kelimesi geçiyor. Her seyyiat işleyen mutlaka derecat kaybeder. Bu kelimelerin karşılığı olan, günahın karşılığı olan sevap kelimesinin kullanıldığı yerler kesinlikle derecat kazandığınız yerlerdir. Her sevap işleyen mutlaka derecat kazanır. Seyyiat kelimesinin karşılığı hasenattır. Her hasenat işleyen mutlaka derecat kaybeder. Şerrin karşılığı hayırdır. Her hayır işleyen mutlaka derecat kazanır. Öyleyse hayır derecat kazandırır, hasenat derecat kazandırır, sevap derecat kazandırır. Ama şer derecat kaybettirir, günah derecat kaybettirir, seyyiat derecat kaybettirir. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi bir büyük hakikati vurguluyor. Kim Allah'ın yoluna girmişse, mürşidine ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse,
Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen biri ise, Allah'a ulaşacağına mutlak olarak inanmış olan birisi ise, bu istikamette o kişinin dizaynı açıktır. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın indinde bir sonuç söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidin önünde bu şartlar altında tövbe eden, tövbe ettiğin kalbine iman yazılan, tövbe ettiğin an ruhu bilimden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, tövbe ettiğin beşli eskisine başlayan kişilerin için o güne kadar kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceler şeklinde dönüştürülür. Negatif dereceler kırmızı renkte negatif derecelerdir. Pozitif dereceler de yeşil renkte pozitif derecelerdir. Yeşil renkteki bütün dereceler kazandıklarınızı, kırmızı renktekilerde kaybettiklerinizi gösterir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala mürşidin önünde tövbe eden, bu sebeple mümin olan kalbine iman yazıldığı için, aynı zamanda nefs tezkiyesine başlayan bütün insanların bütün kaybettiklerini, dereceleri kazandıkları dereceler haline çeviriyor. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşın sahibi olan Allah diyor ve dereceleri yükselten Allah diyor. Arşın sahibi olan Allah demek de arşı tutan meleklerin bu ayet-i kerimeyle alakalı olduğunu söylüyor. Dereceleri yükselten Allah demek de Furkan Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki iknaların sevaba tebdili, çevrilmesi işleminin bu ayetle alakalı olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derecelerin bu dizayn içerisinde kıyamet gününe ulaşması söz konusu. Hayatımız bir gün hepimizin bitecek. Netice itibariyle hepimiz sadece kuluz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha açık bir ifadeyle bir yaratıkız. Allah Teala tarafından yaratılan onun kullarıyız. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama aslında Allah Teala'ya kul olabilmek kişinin dünya hayatındaki gayretinin sonucudur. İki kulluk birbirinden çok ayrıdır. Herkes yaratılan manasına Allah'ın kuludur. Yaratık olduğu cihette. Ama Allah'a, Allah'ın emrettiği istikamette kul olmak bir iktisap edilen sistemdir. Kazanılan bir değerdir. Bu değeri kazanmanız söz konusu olur sevgili izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dinine bu muhtevaya dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hamdolsun ki Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe diyor ki

konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Kul olmak bütün insanlar için bir borçtur. Allah-u Teala'nın kulu olabilmek, şerefine ermek. İşte bu sistem kazandığımız derecelerin neticesidir. Sevgili izleyenler, ölümden sonra kıyamete kadar geçecek sürede fizik vücutlarınız toprağın altındadır. Ama nefsleriniz berzah aleminde olur. Kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. Kıyamet günü geldi. Bütün insanlar zaman kendi yaşadıkları hayatta oldukları ana geri döndüğünde o insanlar canlı olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin sözüme. Geriye dönen zamandır. Allah-u Teala sizin mezardaki kemiklerinizi bir araya getirip de onları etle birbirine bağlamıyor. Bunun yapmasına gerek yok. Çünkü zaman geri döndüğünde, sizin ölmeden evvelki son gününüze geldiğinde siz zaten canlısınız. İşte o canlı olan insanlar kıyamet günü orada yer çekimi kanunu geçerli olmadığı için Allah'ın katına, mahşer meydanına yükselirler. Mahşer meydanında sevgili izleyenler ve dinleyenler, sura 2. defa üfürülecektir. Ama 1. defa üfürülüşte ne olduğuna dikkatle bakalım. Kıyamet günü zaman durur. Neden durur? Allah-u Teala zamanı niçin ve nasıl yaratmış diye baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki evvelce gökler ve yerler bir tek noktadaydı. Sonra biz onları mekanlarından kopardık ve fethettik. Dağıttık kainatın her yerine. Bütün partikülleri ait olacakları gezegenleri vücuda getirmek üzere o tek noktadan her tarafa dağıttık diyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki partiküllerin hızı zamanı vücuda getiriyor. Hız olmasaydı zaman mefhumu hiçbir zaman olmayacaktı. Nitekim Allah-u Teala'nın bunu vücuda getirmeden evvelki devrede zaman diye bir fonksiyon mevcut değildir. İşte bu bir tek noktadan ayrılan ve devamlı ayrılmakta olan, aradaki mesafeyi büyütmekte olan kainat hala büyüyor. Yani yıldızlar hala birbirinden ayrılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bu partiküllere verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. İşte o gün kainat yok olacak. Kainat zamanın durmasıyla yıldızların birbirinden artık ayrılmadığı bir noktaya ulaşacak ve ondan sonra da artık kinetik enerji bittiği için, bu partiküllerin birbirinden ayrılması olayı sona erdiği için gravitasyon başlayacak. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı ve kainat küçülmeye başlayacak. İşte bu durma noktası zamanın da durmasıdır. Kainatın küçülmesi ise zamanın geri dönmesidir. Zaman geri döndüğünde herkesin canlı olduğu güne ulaştığı an o kişi artık hayattadır. İşte hayatta olan bütün insanlar ta Adem Aleyhisselam'a kadar zaman herkesin bulunduğu noktaya ulaştığı anda canlanacaklar. Zaten canlılar o anda. Ve yer çekimi kuvveti mevcut olmayacağı için Allah'ın katına yükselecekler. Allah'ın katında da işlem söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki sura İsrafil Aleyhisselam birinci defa

0: Geldiğinde iki olay oluyor. Bir, zaman duruyor. İki, zaman geriye dönüyor. Sıfır noktasına kadar geriye dönüyor sevgili izleyenler. Tekrar bir tek noktada kainat toplanıyor. Bunun istisnası sadece cennet ve cehennemdir. Öyleyse böyle bir sayında sura birinci defa verilmiş, bütün insanlar indi ilahide, daha doğrusu mahşer meydanında ve öldükleri haldeki vücutlarıyla. Zaman tamamen geriye dönmüş ve sıfır noktasına ulaşmış. Orada zamansızlık söz konusu mahşer meydanında. İsrafil aleyhisselam sura ikinci defa üfürüyor. Herkes ölüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İsrafil aleyhisselam üçüncü defa üfürüyor sura. Herkes yeniden diriliyor. Bu dirilmeye dikkat edin. Enerji bedenlerle herkes diriliyor. Herkes aynı yaşta. Vücutlar cenneti veya cehennemi yaşayacak şekilde dizayn edilmiş. Aynı olayda üçüncü defa sura üfürdükten sonra berzah alemindeki bütün nefsler ait oldukları vücutlara geliyorlar ve iki ceset birleşiyor. Nasıl şu anda hepinizin içinde nefsi varsa o anda da bütün insanların enerji bedenlerinin içinde nefsleri tekrar yer alacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada herkes indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide hayat filmlerimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üç boyutlu hayat filmlerimiz. Doğuşunuzdan itibaren size her şeyi Allah-u Teala gösterecek. Madde bir. Allah-u Teala diyor ki o gün ağızları mühürleriz. Uzuvlar yaptıklarını gösterirler. Uzuvlar yaptıklarıyla konuşurlar. Allah Teala diyor ki iki, kıyamet günü Allah size bütün yaptıklarınızı gösterecektir. Üç, Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü Allah size bütün yaptıklarınızı göstereceği için kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. İşte hayat filmlerimizi gördüğümüz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki insanların iki sonuca ulaştıklarını görürsünüz. Ya hayat filmleri onlara ön ve sağ taraflarından verilir, ya da hayat filmleri onlara sol ve arka taraflarından verilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar ön tarafınızdan verilirse o kadar üst bir cennete gideceksiniz demektir hayat filminiz. Sağdan verilenlerin ön ve sağlarından verilen filmlerde en sağdaki film en alt cennete girmenin işaretidir. En önden verilen hayat filmi de en üst cennete girmesi söz konusu olur kişinin. Sol taraftan verilen hayat filmlerinde de soldaki en üst cehennemin geriye doğru gittikçe en alt cehennemlerin gidilecek yerler olması tahakkuk eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kitapların hayat filminizin Allah-u Teala hayat filmlerinize kitaben merkumen diyor. Rakamlı kitaplar. Hayat filmlerinizin böyle sağdan veya soldan verilmesinin arkasında acaba ne var? Hiç merak ettiniz mi? Dereceleriniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınız boyunca hayat filminiz hep ikiye ayrılmış olarak klasifiye edilir. Muhafaza altına alınır. Sol tarafınızdaki kiramen kâtibin melekleri günahlarınızın filmini muhafaza eder. Günahlarınızın, seyyiatinizin, işlediğiniz şerlerin derecatını sol taraftaki kiramen kâtibin melekleri muhafaza eder. Sağ taraftaki kiramen kâtibin melekleri de sevaplarınızın, işlediğiniz hayırların, hasenatınızın filmlerini muhafaza eder. Ama her iki film de kronolojik açıdan, zaman değerlendirmesi açısından boşluklarla doludur. Sol taraftaki filminizde sevaplarınız olmadığı için sevaplarınızın yaşandığı zaman parçası o filmlerde mevcut değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayat filmlerinizin sağ tarafı ise kazandığınız değerleri ifade eder ve ihata eder. Orada da kaybettiğiniz dereceler mevcut değildir. İki filmde eksiktir. Öyleyse filmlerin tamamlanması gerekir. Nasıl tamamlanacak? Bilin ki her işlediğiniz negatif veya pozitif fiil bir tarafa ayrıldıktan sonra ya sol tarafa veya sağ tarafa kümülatif olarak değerler son rakam olarak mutlaka görülür. İşte hayatınız boyunca kazandığınız milyarlarca derece, kaybettiğiniz milyarlarca derece iki tarafta da son rakam olarak vardır. Sağ ve sol kiranın inşaatının melekleri bir araya gelirler. Sadece rakamı görürler. Hangi taraftaki rakam büyükse diğer taraftakiler ellerindeki hayat filmini rakamı yüksek olan tarafa teslim etmek mecburiyetindedirler. İşte bu sebeple sevaplarınız ağır basıyorsa, hasenatınız ağır basıyorsa, hayırlarınız ağır basıyorsa, o zaman hayat filminiz sağ taraftaki kiramın katilin meleklerinde toplanır ve kronolojik açıdan bir bütün oluşturur. Artık hiçbir eksiklik yoktur filmde. Sol tarafta ise film kalmıştır. Dolayısıyla sağdan ve önden sağınıza kadar olan mesafe içerisinde size hayat filminiz teslim edilecektir. Dereceler, pozitif dereceler, kazandığınız dereceler, hayırlar, şerlerden fazla olduğu için. Eğer dersi söz konusuysa, kümülatif değerlerde kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman da hayat filminiz size soldan teslim edilecek sevgili dinleyenler ve izleyenler. O zaman gidilecek yer içeriden oluyor. Öyleyse dereceler önemli mi? Çok önemli. Ama Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği dizayna dikkatle bakın. Ne yapıyor Allah-u Teala? Daha tasavvufa girerken kişi, daha doğrusu Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başladığı an mürşidine tabi olarak başlayabilir. Başladığı an o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi sıfır günahlı ama sevapları günahlarının derecatını da aynı seviyede bir derecatı sevine ihata ederek yalnız kazançlardan ibaret bir hayat filmine sahip olur. Mürşidine tabi olduğu gün ne vardı? Şart neydi? Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaşacağından ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan insanların dizaynı bu sevgili izleyenler. Bu kesinliği Allah-u Teala iki ayet-i kerimede dile getirmiş. Birincisi Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bu şüsretini tarif ediyor. Ellezine Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına mutlak olarak yakin hazrederek inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kalacaklarına. ve diyor ki ölümden sonra da ruhlarının mutlaka Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu standartlar söz konusu Allah'a insanoğlu ruhunu ölmeden ulaştırmaya kesin şekilde bir inancın sahibi olacak. Olursa ne olur? İşte ikinci ayet-i kerime, ikinci grup. Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibetle karşılaştıkları zaman, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede sonuç veriliyor. Bakara 157. Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Demek ki iki ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Allah'a mülaki olmaya kesin şekilde inananlar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu inancın sahipleri sıfır günahla kulvara, ikinci kulvara giriyorlar. Birinci kulvarda insanlar bir yarışın içerisindeler. Eşit şartlarda onlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler veya dilemeyecekler. Dilemezlerse gidecekleri yer kesin olarak cehennem. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, ulaşacağına inanıyorsa, o zaman o kişinin durumu farklı. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dereceleri tamamen değişti. Peki, böyle bir insan fıska düşerse ne olur sevgili izleyenler? Kazandıkları bütün dereceler yok olur. Başka alternatif de var mı acaba? Var sevgili izleyenler. Bir insan eğer hidayete, yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa ve Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsa, Allah-u Teala habitat amalihim diyor, onların amelleri boşa gider, sıfırlanır diyor. Öyleyse kazanılan derecelerin yok olması diye bir olay var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var sevgili izleyenler, dinleyenler. Bir, fısk hali. İki, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve özellikle hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını yalanlamak. Kim sevgili izleyenler ve dinleyenler bunu yaparsa onun bütün amelleri boşa gidiyor. Gerek Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde, gerekse Nisa suresinin, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ayetlerine inanmayanları, tekzip edenleri ve özellikle hidayeti insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını reddedenleri, onları, onların amellerinin boşa çıkmasıyla cezalandırıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada o kişi için bir tek kazanç unsuru kalıyor. Başka birisi ona zulmettiği zaman bu zulüm sebebiyle, kul hakkı dolayısıyla kazandığı dereceleri o kişi kazanabiliyor. Sadece kazançları onlar oluyor. Yoksa kendi amelleri dolayısıyla kazandığı derecelerin hepsi boşa gidiyor. Peki sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın daha ötesi var mı acaba? Daha ötesinin de var olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Eğer o kişi Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse onun için mizan tutulmuyor. Yani başkalarının zulmü sebebiyle kazandığı dereceler de yok oluyor. Öyleyse bu derece işlemine çok dikkatle bakmamız lazım hepimizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve insanların dereceleri onların hayatı kadar kıymetlidir. Hesaba çekilmeleri bu dereceler itibarıyledir. Ve hesaba çekilmek Allah'ın karşısına çıkıp da ya Rabbi ben şunları yaptım, bunları yapmadım demek değildir. Hesaba çekilmek herkesin kendi hayat filmini ibretle seyretmesidir. Ve sonuçta da yazmadan yazılan hayat kitabını, yani onu üç boyutlu olarak gösterecek olan o filmi almasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derecat dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın çok basit bir şeyden bahsetmediğini, böyle bir muhtevayı bütünüyle içerdiğini düşünün derecatın. Hepimizin mutlaka kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olarak Allah'ın cennetine girmesini, daha ötelere geçmesini, dünya saadetini ve bütün boyutlarını yaşamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat salamu selamu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala bütün insanları sever. Hiç kimseyi üzmek istemez. İnsanların huzursuz olmalarını istemez. Bunun için bütün insanları güzele çağırır. İşte Allah'ın çağırdığı güzelliklerin üst ucunda daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa onun adı Ulul Elbab'tır. O, Elbab'ın yani lüplerin sahibidir. Lüplerin sahipleri, Ulul sahipleri, Elbab, lüpler. Onlar Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab makamı, makamlardan bir makamdır. Bütün sahabe, Ulul Elbab olmak şerefine ermişlerdir. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün aksen olanına tabi olurlar. Onlar

hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Ulul elbab seviyesi daimi zikrin seviyesidir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse normal standartlarda lüplerin sahibi olmaz. Belki bu sır hazinelerinden bir tanesinin sahibi olabilir. Sadece kalp gözü açılır veya sadece kalp kulağı açılır. Ama daimi zikre ulaşmadıkça bu muhtevanın hepsine sahip olamaz kişi.

Ulul Erbab noktasına ulaşmak demek, kişinin daimi zikre ulaşması demektir. Ne olur? Böyle bir noktada o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu her şeyi şekillendiren temel faktördür. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacağı için bunlar da ulaştıkları zaman o alanı kaplamak üzere nefsin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı edecekleri için, zulmü kapıdan dışarı atacakları için nefsin kalbi %100 rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla dolmuştur. Burada önemli olan nurlardan fazıllardır. Bu kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşmuştur, fazıl nuru. Ki bu fazıl nurları o kişiyi faziletin sahibi yapacak olan nurlardır. Kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar oluştuğu zaman bu kişi için %100 nura ulaştığı cihetle daimi zikrin sonucunda o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Nurlar %100 nur olunca afetlerin hiç kalmadığı bir zemini ifade eder. O kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Böyle bir statüde o kişi demek ki başlangıçta daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir devamlı o kişinin kalbine, o kişi ölene kadar hep Allah'ın nurlarını taşıyacağı cihetle kişinin kalbi daimi olarak Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Bu kalbin nurlarla dolu olması, daimi zikir, o kişiyi iki tane faktörün sahibi kılar. Bir, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözüyle mükafatlandırılır. İki, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp kulağıyla mükafatlandırılır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği her sözü bu kişiye söylediği her sözü o kişinin nefsinin kalbi mutlaka işitir. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği her şeyi o kişinin nefsinin kalbi mutlaka görür. O kişinin nefsinin kalbinde hem Allah'ın göstermek istediklerini gören bir manevi göz hem de Allah'ın söylediklerini işiten bir manevi kulak Allah-u Teala tarafından oluşturulmuştur. Bu kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı da açıktır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten ve Allah'ın gösterdiklerini gören bu kişi burada dört tane faktörün sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, yani Allah'ın söylediklerini işitebilen ve Allah'ın gösterdiklerini
kalp gözüyle gören birisidir. Allah neyi göstermek isterse gösterir. Sadece onları görebilir kişi. Sonra bu kişi bu dört temel şartın ardında üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Birisi o kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli tezekkür demek Allah ile müzakere edebilen konularını tezekkür eden bir kişi demek. Allah ile karşılıklı mükâleme etmek, konuşmak manasına gelir. Dilediğini Allah'a sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu önemli bir müessese mi? Evet, bu kişi ehli zikirdir. Ehli zikir bu tarafa tekrar dönüşü sağlayacağı için burada izah edilmesi lazım. Yani bu noktada izah edilmesi gereken bir konudur. Ehli zikir, zikir ehli demektir. Yani daimi zikre ulaşmış kişi manasına gelir. Ama daimi zikre ulaşmış olan kişinin özelliği Allah ile tezekkür edebilme yetkisidir. Ehli zikir, ehli tezekkür olmak manasını tazamun eder. O kişi dilediği konuyu Allah'a sormak yetkisinin sahibidir. Allah Teala da onu cevapsız bırakmaz. Genel anlamda. Başkalarının sorduğu suallere Allah Teala'nın vereceği cevaplarda bazen sual cevapsız bırakılabilir. Bu Allah'ın bileceği bir husustur. Ehli tezekkür olan, ehli zikir olan kişi her sorduğu sualin cevabını almak yetkisinin sahibi değildir. Kendisinin sorduğu suallerin cevabı genel olarak verilir. Ama başkasının onun vasıtasıyla sorduğu bütün suallerin cevabı Allah Teala tarafından verilmeyebilir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Konuyu Allah Teala'ya açar. Karşılıklı aralarında konuşma geçer. Kişi diliyle ve ses çıkararak konuşmaz. Kalbiyle konuşur Allah Teala ile. Peki bu kişinin başka özelliği var mıdır? Evet vardır. Ehli hayırdır. Ehli zikir olmak, ehli hayır olmak demektir. Neden? Ehli zikir daimi zikrin sahibinin adıdır. Daimi zikir söz konusuysa, kişi zikir boyunca her saniye 700 derece kazanan birisidir artık. Her Allah'ı zikrettiği her an, her saniye 700 derece kazanır. O bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu cihetle ehli hayırdır. Kesintisiz bir hayrın sahibidir. Ömrü boyunca kesintisiz bir hayrın sahibidir. Devamlı olarak derecat kazanır. Kiramen katibe melekleri onun için her saniye 700 dereceyi otomatik olarak gerçekleştirirler amel defterinde. Ehli hayır olan kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ve Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir diye, zikir ehli diye birileri geçiyor. Kimdir bu zikir ehli? Bilmiyorsunuz, onlara sorun demekle Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için etrafınızdaki insanlara soracaksınız. Onlardan cevap alamayacağınız daha üst manalar taşıyan sualleriniz olabilir. Onların cevabını etrafınızdaki normal insanlardan alamazsanız o zaman ehli zikre sorun. Yani
Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olan kişiye sorun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bir kişi bir probleme sahipse, Allah'tan yardım istiyorsa, böyle bir kişi sualinin cevabını alabilmek için bilmek istediği bir konuda ehli zikre müracaat edecektir. Ehli zikir bilir mi? Hayır, bilmez. Ehli zikir her şeyi bilmek mecburiyetinde de değildir. Bir insanın hüviyeti, mameleki, yani alabildiği kapasite bir insaninki kadardır. Ehli zikir de olsa netice değişmez. Onun için kişi bilmiyor, geliyor ehli zikirden soruyor. Ehli zikir de bilmiyor. Bilmesi şart değil. Ne yapacak? Allah'tan soracak. İşte ehli zikre sorun demekten Allah-u Teala'nın muradı, ehli zikrin Allah'a sorma yetkisidir. Allah'a soracaktır, cevabını alacaktır ve kişiye iletecektir. Cevap verilmiyorsa cevabın verilmediğini söylemek de gene onun vazifesidir. Ama cevabın verilmemesi nadir bir olaydır. Fakat tahakkuk edebilir. Öyleyse ehli hayır olan bu kişi, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, ehli zikirdir ve insanlar bilmedikleri zaman, bir sualin cevabını alamadıkları zaman ehli zikirden sorarlarsa, ehli zikir onu Allah'tan sorup cevabını iletecektir onlara. Onun için Allah Teala, bilmiyorsanız zikir ehline, ehli zikre sorun diyorlar. Din adamları da bilmiyorsanız ehline sorun diye bu Kur'an ayetini değiştirmişler.

Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'tan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren, Kur'an'ı indiren odur, Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, manası ayette açıkça belli olan, hükmü ifade eden ayetlerdir. Allah Teala müteşabih ayetler için diyor ki aynı ayet-i kerimede Ali İmran 7'de müteşabih ayetlere gelince onların manasını Allah gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Öyleyse Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun, ulul baba sorun diyor ama bu ayette de Allah Teala onun müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Doğrusu da budur. Zikir ehli Allah'ın kendisine öğrettiğini bilir sadece. Müteşabih ayetlerin herhangi bir ayetin manasını Allah Teala o ulul elbaba öğretmişse o onu Allah'tan öğrendiği için bilir. Yoksa bilmez. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak kişiyi her şeyi bilmek noktasına ulaştırmaz. Burada önemli olan şey ulul elbab makamında olan kişinin Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmasıdır. Böyle bir insan ehli hayırdır daimi zikir sebebiyle, aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. İkisi de aynı kökten geldiği için ehli hükmü ve ehli hikmeti aynı bir kabul ediyoruz. Bu sebeple kişi dört tane vasıf şartının ötesinde üç tane de sonuç şartının sahibi oluyor. Bu üçüncü sonuç şartı ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. Bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı ilim aldığı için, bilgi aldığı için, suallerinin cevabını aldığı için eğer hakim veya hakem olursa mutlaka Allah'tan sorarak cevap alır. Öyleyse Allah Teala ona mutlaka konuların doğrusunu ulaştıracaktır. O kişi ehli hükümdür. O kişi ehli hüküm olduğu için hüküm vermek yetkisinde olursa hakem veya hakim olarak mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için doğruları cevap olarak ulaştırır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin manasına ulaşır. Ne yapar? Kendi ilmi içerisinde ve irfanı içerisinde o sualin cevabı varsa zaten kişiye cevabını verir. Ya Kur'an'ın bir ayetine baktığı zaman oradaki manayı anlayabiliyorsa bir problem yoktur, anlamıştır. Ama anlayamadıysa çözüm gene vardır. Allah'a soracaktır. Genel çerçeve içerisinde böyle bir kişi, ulul elbab olan kişi
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman, onunla alakalı olan ayetleri de incelediğinde mutlaka bir hüküm çıkaracaktır oradan. Çünkü hüküm çıkaramadığı noktada mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak neticeye gidecektir. Ama sonuca mutlaka ulaşacaktır. Hem başkaları ona sual sorduğunda Allah'tan sorup sonuca gidebilir. Hem de kendisinin o ayeti anlamak konusunda bir problemi varsa yine Allah'tan sorarak neticeye gidecektir. Bütün kapılar açıktır. Bu sebeple ehli tezekkür ile ehli tefekkürün birbirinden büyük farklılığı vardır. Ehli tefekkür fikir sahibidir. O tefekkür eder, düşünür ve kendi kendine sonuçlar oluşturmaya çalışır. Ve de ufku nereye kadar uzanabilirse oraya kadar gider ama orada durmak mecburiyetindedir. Allah Teala ona bir şeyler söyleyip ufkunu açmaz. Kişi kendi düşüncesinin ve o düşüncesine dayalı olarak çıkarabildiği hükmün sahibidir. Düşüncelerinin ufkuna kadar ulaşabilir. Daha ötesi onun için yoktur. Geçerli değildir. Ama ehli tezekkür için durum aynı değildir. O ulaşamadığı noktada, sonucuna ulaşamadığı herhangi bir düşünce platformunda bir noktadaysa Allah'tan soracaktır. Allah-u Teala uygun görürse cevabını verecektir ve ufku genişleyecektir. Daha ötede ufkunu Allah-u Teala dilerse gene genişletir, gene genişletir. Bu bir sonsuzluktur. Ulul elbab olan kişi Allah'ın ilmini Allah'tan tahsil etmiştir. Elbette bilmeyeceği pek çok şey vardır, bilemeyeceği, cevap veremeyeceği. Onun için Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Çünkü zikir ehli bilinmeyen şeyleri Allah'tan sorarak geniş bir galip bir ihtimalle Allah-u Teala'dan onun cevabını alacaktır. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği şeye şimdi tekrar dönelim. Ne diyordu? Diyordu ki bu kitabı sana Allah indirdi, o indirdi. Onun ayetlerinin bir kısmı müteşabihtir, bir kısmı da muhkemdir. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler diyor. Ama diyor müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Sonra Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Bir, kalplerinde zevk olanlar. Kalplerinde diyor zevk olanlar, yani insanları fitneye sokma temayülü olanlar. Kim bunlar? Asli cepheden bakarsak bir grup insan görüyoruz sadece. Kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, fakat bununla kalmayıp başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men eden insanlar. İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar. Allah Teala diyor ki kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri tevil ederek onları diledikleri istikamette ve kalıpta yorumlayarak diledikleri manaya çevirerek başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor. Başka insanları aldatırlar diyor. Onların Allah'ın söylediği esaslardan sapmasına sebebiyet verirler diyor. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, kendisi dilemiyor
ama başka insanları da Allah'ın yolundan men eden bir hüviyeti varsa, işte o kişi bu müteşabih ayetleri kendine göre yoruma tabi tutmak suretiyle başka insanların da hidayet ermesine mani olan bir hüviyet taşıyor. Bu insanlar omuzlarında vebal taşıyanlardır. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde böyle olan insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın misakini bozarlar. Yani Allah'a verdikleri misakta Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair söz vermişler. Ama misaklerini bozarlar. Başka insanların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Kendileri kendilerine ait olan misaklarını bozuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar ve omuzlarına vebal alıyorlar. Kim başkasının hidayetine hangi sebeple olursa olsun, bilerek, isteyerek mani olursa, o omuzlarına vebal alır. O kişinin hidayete ermesine mani olduğu için, o kişi için de derecat kaybeder. İşte böyle olan insanların daha üst kesimi, Allah-u Teala'nın hidayet ayetlerini Allah'ın kitaplarda belirtmesine ve ispat vasıtalarıyla ispatlamasına rağmen başka insanlardan gizleyen insanlar için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi şunları söylüyor. Onlar ki diyor, Allah'ın ispat vasıtaları koymak suretiyle insanları ulaştırmak istediği hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını bu kitap indirdiği kitaplardaki beyinelere ispat vasıtalarına rağmen insanlardan gizlerse Allah da onlardan lanet Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte böyle bir noktada bu kalplerinde zevk olanlar başka insanları dalalette bırakan insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kalplerinde zevk olanların durumlarını açığa koyuyor Allah-u Teala. Niyetleri kötü, Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istemesine, ayetlerini buna dair yerleştirmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e, bu insanlar Allah'ın temel hedeflerinden başka insanları saptırmak için şeytanla işbirliği yapanlardır. Bilerek, isteyerek, başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Onları Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'a mülaki olmayı dilemekten men ediyorlar ve onların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Bu sebeple Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki,
bunların ötesinde ve kalplerinde zevk olanların ötesinde başkalarından da bahsediyor Allah Teala. Rüsuh sahipleri diyor, rasihun diyor. Rüsuh sahibi olmuş insanlar incelemişler, araştırmışlar ve bir hükmün sahibi olmuşlar. Rüsuh sahipleri derler ki diyor Allah Teala, bunlar, bu ayetler muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama bu rüsuh sahipleri de din konusunda onca inceleme yapmalarına rağmen, araştırma yapmalarına rağmen, çalışmalar yapmalarına rağmen müteşabih ayetlerin sırrına eremezler diyor Allah Teala. Rüsuh sahipleri de diyor onları o ayetleri tezekkür edemezler. Onların müteşabih ayetlerin arkasındaki manaya ulaşamazlar. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ulul elbabın tezekkürünün de arka cephesini, asli cephesini artık öğrendiniz. Ulul elbab kendiliklerinden bilmiyor bunu. Allah'a soruyorlar. Allah Teala hangi konuyu ne kadar isterse o boyutta onlara açıklıyor. O zaman ehli zikir ulul elbaptır zikir ehli ve tezekkür kelimesi de zikir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Zikir, tezekkür, ehli zikir, aynı kökten gelen kelimeler. Onları diyor Allah Teala, rasihun da, rüsuh sahipleri de, din konusunda, dinin hükümlere müteallik konularını iyi bilen, hatta çok iyi bilen rüsuh sahipleri de müteşabih ayetler konusunda bir hükme sahip olamıyorlar. Öyleyse ulul elbaba baktığımız zaman ulul elbabın Allah-u Teala'nın özel bir noktasına ulaşmış kulları olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri ve kendilerine 7 tane yer katı gösterilenler. Yani onlar ulul elbab 7 kat cehennemi görenlerdir. Kalp gözleriyle. Onlar gene ulul elbab zemin kattaki devrin imamının dergahını ve o dergahtaki olayları kalp gözleriyle Allah'ın kendilerine gösterdiği kişilerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O dizayn içerisinde insanlar var. O dizayn içerisinde bunlar gruplara ayrılıyor. Kalplerinde zevk olanlar, rasihun,
ve ulul elbab. Ayrı ayrı kademeleri teşkil ediyor bunlar. Resul sahipleri gerçekten müteşabih olmayan ayetler konusunda çok ciddi, derin bir ilmin sahipleri. Ama daimi zikrin sahibi olmadıkları için müteşabih ayetler konusunda bir fikrin sahibi olamıyorlar. Diyorlar ki, biz kesin şekilde kalben kesin şekilde inanıyoruz.

Ama ulul elbab bilir. Aslında ulul elbabın bilmesi de Allah'ın kendilerine bildirmesiyle gerçekleşen bir olaydır sevgili kardeşlerim. Allah kendilerine bildirirse ancak o zaman bilirler. Öğrendikleri zaman da bu konuda hüküm verebilecek olan bir hüviyet taşırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi çok net bir şekilde zikir ehlini yani ulul elbabı ifade ediyor. Ehle zikir, daimi zikrin sahibi olan üç grubu ifade eder. Ulul elbab olanlar, muhlis olanlar ve salihler. Ulul elbab olanlar, 5. kat cennetin muhlisler, 6. kat cennetin salihlerse 7. kat cennetin sahipleridir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın yolunda onun güzelliklerini yaşamak üzere, onun mutluluğunu yaşamak üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresi 204. ayetle inşallah başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yucibuke kavlühü fi hayatet dünya ve yüşhidullâhe alâma fi kalbihi. Ve şu ve aleddül fi sâm.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki ve insanlardan kişiler var diyor, bazı insanlar var.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ediyor Allah-u Teala ve diyor ki onun o kişinin dünya hayatına ait sözü senin hoşuna gider. Ve kalbinin içindeki şey üzerine Allah'ı şahit tutarmıyor. Oysa ki o hasımların, düşmanların en azınlısıdır.

0: Kasım kimdir? Kasım düşmanlara verilen isimdir. Eğer birinin davranışları, faaliyetleri sizin aleyhinizde ise, sizin aleyhinize bir çalışmanın içine girmişlerse, onlar size hasım olmuşlardır. Bunlar faaliyette bulunan düşmanlar. Sadece iç dünyalarında düşmanlık değil, hasım dediğimiz zaman hasımlık kendisini hasmane davranışlarla, düşmanca davranışlarla belli eder. Bir kişi sizi sevmese, size iç dünyasında düşman olsa ama davranışlarıyla bunu ortaya koymasa, ortaya koymadığı sürece o sizin için bir hasım değildir. Hasım olmak, davranış biçimleri dizisiyle başka insanların aleyhine çalışmayı muhtevasına alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hasım kelimesi içindeki gençliğe hiçbir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, Türkçemizi bir çorak toprağa çevirmeyi başardılar. Osmanlıca asgari 40 bin kelimeden oluşan bir tacın sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, şu dil katliamının ülkemizi ne hale getirdiğini ve Tavs'ın iki tane lügatını inceleyerek rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Tespit edebilirsiniz. Etavs'ın bir Türkçe İngilizce sözlüğü var. Bir de yeni Türkçe ve İngilizce sözlüğü var. Birisi diğerinin 10 katı. İşte insanların ufkunu karartabilmek, küçültebilmek ancak bu kadar başarılabilir. Kelimelerin kullanma alanının %10'una düşmek. Bu devreme sebep oldu. İki neslin, üç neslin artık birbirini söz, özdeyişle itibariyle tanımaması. Bu devre aitleri oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada hasımların, yani düşmanların en azlısıdır diyor bugünkü dilin anlamıyla. 205 numaralı ayette Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve izâ tevellâ se'a fil ardı li yufside fiha ve yuhlikel hasa vel nâsi vel nâsi vallâhi la yuhibbul fesad. Allah-u Teala diyor ki geriye döndüğü zaman yeryüzünde fesat çıkarmak için, ekini ve nesli yok etmek için çalışır. Allah fesadı sevmez. Sevgili kardeşlerim, burada fesat kelimesi geçiyor. Acaba kim bu insanlar? Fesat acaba nasıl bir olaydır? Kur'an-ı Kerim'de açıklaması var mı? İzahı var mı? Tabiatıyla her şeyin izahı olduğu gibi onun da izahı var. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle. Diyor ki onlar Allah ile olan ahitlerini, yani nefslerinin, ruhlarının ve fizik ruhlarının Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdlerini gerçekleştirdiler. Ve böylece Allah'a ezelde verdiği misaklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırma konusundaki misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? Diyor ki Allah-u Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ne demek kötü hesap? Günahların sevaplardan fazla olması. Sonuç cehennem. Kötü hesaptan korkmak demek, cehennemden korkmak demek. Ve Allah'a karşı, Rablerine karşı huşu duyarlar diyor Allah'ta. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı, vuslatı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Aynı surenin 3 ayet-i kerime sonrası 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve başkalarının da ulaştırmasına mani olurlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki fesatı çıkaranlar kimler? Allah'a ruhlarını ulaştırmayanlar. Onlar yeryüzünün fesatçıları. Ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunda Allah'ın emrini hiçe sayanlar, fesat çıkarmaları kesin olduğu cihette bunu mutlaka başkalarına söyleyip de ruhun Allah'a ölmeden ulaştırmasının Allah'ın bir farzı olmadığını, gerekli olmadığını, bunun mümkün de olmadığını insanlara ispat etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu insanlar diyorlar ki, Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ruhumuzu aldığı için ölürüz. Çünkü vücudumuza hayat veren ruhtur derler. Sevgili kardeşlerim, vücudumuza hayat veren ruh değildir. Vücudumuza hayat veren Allah'tır. Eğer vücudumuza hayat veren ruh olsaydı Allah'ın bütün evliyaları ölmüş olurdu. Çünkü kim Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş ise, ki evliyanın Türkçe adı ermiştir, Allah'a ermiş istikametinde kullanılır. hepsinin, hepimizin ölmesi gerekirdi. Ama hayattayız. Sevgili kardeşlerim. İnsanlar vardır. Allah-u Teala onların ruhlarının nasıl Allah'a ulaştığını gösterir. Daha sonra kalp gözlerini açtığı zaman rüyetullah oldukları zaman, selam makamının sonuna ulaştıkları zaman, Allah'a köle oldukları zaman Allah onlara mutlaka bunları gösterir. Allah'ın zatını. Ve Allah'ın zatına ruhlarının nasıl ulaştığını. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'tan gelen ruhlarınız tekrar Allah'a geri dönecektir. Allah'ın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir husus bu. Gelin beraberce bakalım Allah Teala farzlarını nasıl sıralamış. Zümer 54. Ve eniyübü ilâ rabbiküm ve esnemu lehu in kablen yetiyikmin azâbe esnemel altın sarın. Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a bu ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu ve nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üstelik bunu üzerinize azap gelmeden önce yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu konuda tartışırlarmış. Bu kabir azabıdır dermiş birinci grup. İkinci grupta dermiş ki hayır, cehennem azabıdır. Ne diye tartışıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Cehennem azabı da olsa, kabir azabı da olsa ikisi de ölümden sonra. Öyle değil mi? Öyleyse Allah Teala bu dünya hayatındayken bunu yapacaksın diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 münibine ileyhi ve yetekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol buyuruyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra Lokman 15. 5. ayet-i kerime Ettebi sebi'la ben elâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip et. O yolu sıratı müstakimi takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır. Allah'a tarif. 6. ayet-i kerime Allahü yedü darüsselam ihdi men yeşâ ilâ sıratı müstakim. Allah selam yoluna, yani teslim yurduna, Allah'a teslim olma yurduna, Allah'ın zatına davet eder. Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakim Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri gereğince Allah'a ulaştıran yoludur. Onun adıdır. Allah Teala diyor ki onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden, evlatlarından seçeriz. ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla bu sırat-ı müstakimle insanların ruhlarını bize ulaştırırız, kendimize ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Nisa 175'te de Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse biz onları rahmet ve fazlımızın içine koyarız ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl ederiz, iletiriz, ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yol. İşte Yunus 25'te Allah-u Teala ister adına selam yurdu deyin, ister selamet yurdu deyin, ister teslim yurdu deyin ama yol açık ve kesin bir kimlik gösteriyor bize. Yol Allah'a ulaştı. Allah'a ulaştıran bir yol söz konusu. Öyleyse isim hiç önemli değil. Allah Teala selam yurdu demiş adına. Bunu selamet yurdu olarak düşünebilirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmak, selamete ermek istikametinde kullanılır. Bunu teslim yurdu olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Allah'a teslim olmakla söylediğimiz gibi 11 ayet gibiyince sorumlusunuz, mükellefsiniz. Öyleyse bu 6. ayetti. Yunus suresinin 25. ayete girmesi. 7. ayete bakalım. Yedinci ayet. 158. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel lehi tebdira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 ayet bize diyor ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ وَالَّذِينَ ve onlar Yesulüne ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şey yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bu benim emrim diyor. Ey insanlar diyor, size emrediyorum, ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Öyleyse bu ayet, ruhun Allah'a ulaşmasının bir farz olduğunu, Allah'ın bir emri olduğunu kesinleştiriyor. 9. ayet, Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala üzerimize. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü. O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetini gördük. Allah'ın zatına davet ediyor. Sırat-ı müstakim üzerinden. 9 ayet oldu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala misakimizin üzerimize yüklendiğini, üzerimize farz kıldığını söylüyor. 10. ayet. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala ve Abdullah'ı ehfalıyor. Allah ile olan ahdınızı ifa edin. Buradan bir tanesi de ruhumuzun, müstakil çocuk vücudumuzun altı nefsimizin yemini, üç ayrı yemin oluşturuyor. Öyleyse burada bir hedef var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için en güzel çözüm Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Tam 11 ayet-i kerime ruhunuzun Allah'a ulaştırmasını emrediyor. Sizi fesattan men ediyor Allah-u Teala böyle yaparak. Fesatı oluşturan faktörlere başka bir grup ayet-i kerimin ışığında bir defa daha bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor. İnnel lezine keferu ve sadu an sebilillahi kattalüle lelem ba'ida. Onlar ki küfür üzeredirler, kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan saptırırlar. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarına mani olurlar. An sebilillahi, Allah'ın yolundan. Saddu, saptırırlar, uzaklaştırırlar. Kendileri zaten Allah-u Teala'nın yolunda değillerdir. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. O kafirler diyor Allah-u Teala. Zamanımızda mı? Bütün din alimleri el birliği etmiştisine hepsi diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Yani bütün insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Bu yerinde Allah'ın deyimiyle fesat çıkarmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahip ediyor ki siz Allah'a çağırıyorsunuz. Zamanımızda da insanlar yine ikiye ayırıyorlar. Allah'a çağıranlar ve çağırmayanlar. İşte Nisa 167'de Allah-u Teala diyor ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yoluna insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. 168 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَّلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَعْفِرَلَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Çünkü Allah'ın yolundan saptırdıkları için insanların mutluluklarına mani oluyorlar ve hedefe ulaşmaları söz konusu olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolundan saptırdıkları için hidayetlerine mani oldukları insanlara zulmediyorlar. Biliyorsunuz ki bu hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Alimler 73. İnne hüda hüdallah. Bakara 120. İnne hüdallahi hüve hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Uzayda dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Sevgili dinleyiciler, Allah-u Teala bu kafir ve zalim olan bir insanlar için diyor ki لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ Allah onları mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'ın yoluna girmek için mürşitlerine ulaşmış olsalardı, Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesine göre Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirecek, yani onlara mağfiret edecekti. Ama kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başkalarının da Allah'ın yolundan men eden bunlar, bu zalimler, Allah-u Teala onları asla mağfiret etmez, onları asla sırat-ı müstakime kabul etmez. Allah-u Teala onların günahlarını asla sevaba çevirmez diyor Allah-u Teala. Ve la niyetihim tarika. Allah onları tarika müstakime, sırat-ı müstakimin 7 katlık bölümüne ulaştırmaz. Hiçbir zaman Allah-u Teala onları sırat-ı müstakime, Allah'ın sebebine, 4 sebebinin 4'ü de sırat-ı müstakimdir, ulaştırmaz. İlla tabii ki cehenneme, sadece ve sadece cehennem yolunu ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızın alimleri ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir vecibeyi, bir farzı kabul etmiyorlar. Gözümüzün içine baka baka Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böylece çiğneniyor ve insanlar yerinde fesat çıkarıyorlar. Hiçbir zaman Allah'ın dostlarıyla bağdaşması mümkün olmayan insanlar. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın evliyası, Allah'a ruhlarını ulaştırmış olanlar. Yani onların reddettikleri şeyi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma keyfiyetini gerçekleştirmiş olanlar. Onlar kendileri Allah'a ulaşırlar, başkalarını da Allah'a çağırırlar. Ne diyordu Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? 33, 34, 35'e bakalım. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan, Allah'ın zatına davet edenden, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki hiç kötülükle iyilik, yani hasenatla seyyiat bir olur mu? Siz kötülüğe, iyilikle, seyyiate, salihatla mukabele edin ki böylece can düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende bütün insanlar için Allah'ın güzellikleri kaybolmuştur. Allah-u Teala bütün insanlara mutlatılmak ister. Ama insanlar evlenmek tersiyle Allah'ın mutlatılmak güzelliğini iterler, yok sayarlar. İşte Allah'a çağırmayanlar, Allah'ı çağıranlara mani olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı hiçbir zaman istemeyenler, herkesi de ruhunu Allah'a ulaştırmaktan men edenler, onlar tevhidin sadıklarıdır. Ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verdikleri gibi kendilerinin de gidecekleri yer orasıdır. Allah Teala Ashab 67-68'de diyor ki, cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, devrin büyükleri biliyorsunuz. Ama bir de devrin saadetleri var. Her konuda ileri girenler istikametinde kullanılıyor bu sözcük Kur'an-ı Kerim'de. Konumuz din, dinin ileri girenleri onlara tabi olmuşlar her devirde. Çünkü dinin ileri girenleri her devirde çoğunluğu Allah'ın yolundan sadece saptırmayı başaranlardır. Bu yüzden insanların çoğu mutlaka cehenneme gider. Bu insanlar sebebiyle. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır, isyan edenlerdir. Allah razı olsun. Allah Teala 206. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve izâ gîle lehüttekullâhe ehâzetül izzetü bil ismi fe hasbühü cehennem ve lebîsel وَلَا بِيْسَ الْمِحَاتِ Allah-u Teala diyor ki ona Allah'a takva sahibi ol denildiği zaman izzeti onu günah ile tutar. Yani kımıldamasına mani olur. Günaha sürükler. İşte onun hesabı yani kötü hesabının sonu, günahlarının sevaplarından fazla olmasının sonu cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o cehennem diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi olun buyuruyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz takva kelimesi sakınmak, çekinmek anlamına geliyor. Takva nedir diye sorduğumuz zaman hep aynı misal verilir. Hazreti Ali kendisine sorulduğu zaman arkamdan gelin demiş. Gitmişlerdi kendi bir yola. Hazreti Ali çıkardın demiş sandallarınızı ayaklarınızdan. Çıkarmışlar. Yalın ayak o dikenlere basmak için bin bir gayretin sahibi olarak bütün o hedeflerden geçmişler. Sevgili öğrenciler, burada takvanın günah işlemekten korkmak olduğu ifade edilmek isteniyor. Evet, takva kelimesini lügatlarda ararsanız Allah'tan korkmak, sakınmak anlamına geldiğini görürsünüz. Ve insanlar bu lügat manasından hareketle ne zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvadan bahsetmişse bütün insanların bu takvanın muhtevası konusunda sadece Allah'tan korkanlar olduğu görüntüsünü vermeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki takva müessesesi beş safhada oluşur ve bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar katlar. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasından 28 matematik ilk ikisi olayları yaşamak ve değerlendirmek insanların hepsine aittir. Ve cehenneme gidecek olanlar bu iki basamaktan öteye üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemezler. Bu iki basamakta kalan insanlar burada bir dizaynın içinde kalırlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İlerler üçüncü basamağa ve geri kalan bütün basamaklara ulaşanlardır. Cehenneme gidecek insanlar dünya insanının ve kainat insanının %90'ından çok daha fazlasını oluştururlar. Öyleyse üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakların sahipleri hepsi Allah'ın cennetinin yolcularıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Takva sahibi olmak burada başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o başlangıç takvasının sahibidir. Üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah onun irşat makamıyla arasındaki ince anlaşmayı alacaktır. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakayı alacaktır. Efendim, dördüncü basamakta Allah o kişinin kalbindeki talebi işitecektir, bilecektir ve görecektir. Allah'a ulaşma talebini. Ve onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Bu tecelli o kişinin hedefe varmasını temin etmek üzere onda değişiklikler oluşturmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakarsak şunu görüyoruz. Allah-u Teala dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlayınca beşinci basamakta o kişiyi irşat makamının arasındaki cazibesini alır. Kişi müşürünü sevmeye başlar. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Kişi irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta kalbindeki hikmeti alır, yerine hikmet koyar. Ve kişi irşat makamının söylediklerini sadece anlamaz, idrak eder, kendisine emanet eder. Bundan sonra Allah-u Teala yardımına devam edecektir. Kalbini alacaktır kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur kapısının yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahip edecektir. O kişiye zikir yapmanın güzelliklerini yaşatacaktır. O kişiye meşhedini gösterecektir. Öyleyse böylece Allah-u Teala kendisine Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmış olan kişiye 10 adımla cevap verecektir. Bir adıma karşılık 10 adım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala bu sonsuz dizaynı en güzel standartlarda ortaya koymuş. Biz Allah'a bir adım attığımız zaman Allah bize 10 tane yardımla geliyor. Bu ulaştığımız yerde Allah-u Teala bize en son mürşidimizi gösteriyor. Ona ulaştığımız an Allah'ın ihsanların ötesinde nimetleri başlıyor. Birinci nimet Allah-u Teala kalbimizin nurunu açıyor. İkincisi kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üçüncüsü kalbimizin içine imanı yazıyor. Bunun ötesinde Allah'ın 7 tane daha nimeti var. Böylece 10 ihsan ve 10 nimet olmak üzere Allah-u Teala Allah'a doğru bir adım atana on adım geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu. Allah'a ulaşmayı diliyor, birinci adım atıyor. Allah ona 10 ayrı cepheden yardım ediyor. Bunlar olmasa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Ama kişinin bu konudaki talebi de asıldır. İkinci postada ise kişi kendisine düşen ikinci adımı atmıştır. Mürşidine ulaşıp ikinci safhayı gerçekleştirmiştir. Önemini çöküp tövbe etmiştir. 7 şahidin huzurunda o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebi tespit edilmiştir. Arşıdan melekler, devrin imamı, mürşid, mürşidimizdeki devrin imamının ruhu, kişinin hayat filmi, kiram ve katibin melekleri ve Allah. Bu 7 tane şahit, şahitteki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun üzerine Allah Teala işlemine hemen başlar. Birinci işlem, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Bundan sonra kalp işlemleri olur 3 tane. 3 tane nimetten bahsetmiştik. Kalbin büyümlenmesi, küfür kelimesinin alınması, iman kelimesinin yazılması. Bu 3 nimetin ötesinde 7 nimet daha var dedik. Birincisi, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. 1. 2. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te ama tövbe edenler, mürşidin önünde tövbe edenler, böylece mümin olanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor Furkan 70. Furkan 71'de de onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır, Allah'a geri döner diyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Demek ki 10 nimetten 3'ü kalbimizle alakalı. Ondan sonraki 7 nimetin birincisi mürşidimizin ruhu başımızın üzerine girip yerleşiyor. Bu devrin imamının ruhudur. Tabi olduğumuz kişi kim olursa olsun onun ruhu değil, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir ve yerleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 3., 4. ve 5. nimetleri 3 ayrı hidayette yaşamamızdır. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bir, fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. İki, nefsimiz nefs tezkiyesinden bir temizliğe başlamıştır. Öyleyse 3 ayrı cephede 3 aksiyon nimeti. Baştan 2 nimet. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. 1. Bütün günahlarımız sevabı çeviriyor. 2. 3 nimet daha. 3 ayrı cephede birden hidayete başlamamız. 3 cephede birden dalaletten kurtulmamız. 5 nimet oldu. 6. nimet, Allah bize eskiden her sevabımıza karşı 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve nefsi emmare, levvame, mülki ve mutmainne, radiye, maddeye ve tezkiye kademelerinde bu 10 kat 100 kata çevrilmiş diye, bu 100 kat 700 kata kadar yükselir. Bu Allah'ın başlangıçtaki 3 nimetten sonraki 7 nimetin 6.sıdır. 7.si ise Allah-u Teala bize yeni bir nur daha ihsan eder. Rahmetle fazlının yeni başında rahmetle salavatla göndermeye başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan güzelliğinizde mutlaka bir şeyler yapmak zorundasınız. İşte bu güzellikler Allah ile olan ilişkilerinizde sizi hedefe götürür. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır ve sırasıyla nefse, emmare, levame, bilgime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini geçecektir. Her ruhu her bir nefs tezkiyesi kademesinde bir gök katı yükselerek sonunda Allah'a ulaşacaktır. Bu takvanın yeni bir merhalesidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlangıç takvasının sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ön takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman takva sahibisiniz. Gerçek takva, hakiki takvanın sahibisiniz. Daha sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Velayetin 4. makamında, Müslümanlar makamında 4. takvanın, ekber takvanın sahibi olacaksınız. Ve nihayet 5. takvanın nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sahibi olacaksınız. Azim takva. Orada artık azim mükafatlar sizindir. Fevzül azim, hazül azim ve ecül azim. İşte sevgili kardeşlerim, 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin her birinde nerede Allah-u Teala takva kelimesini kullanmışsa hep Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye sadece onu yazmışlar. Oysa ki takva 5 bölümde oluşur. Maide 93'te Allah-u Teala biçimini veriyor. Ey amin olanlar diyor, başlangıç takvası. Takva sahibi olun, yani ön takvanın sahibi olun, görüşünüze ulaşın. Sonra Allah Teala diyor ki, sonra gene takva sahibi olun, affedersiniz, gene amin olun, gene takva sahibi olun. Takva, gene amin olun, gene takva sahibi olun, ekber takva, gene amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun. Azim takva. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3. basamaktan 28 basamağa kadar bütün teslimleri içeren bu takva meselesi Kur'an-ı Kerim'imizin Türkçeleştirilmesinde korkunç bir yanlışa dönüşmüş. Nerede takva kelimesi geçmişse insanlar Allah'tan korkun diyerek Allah'ın bütün söylediklerini yerle bir etmişler. Bu ihanet ne zamana kadar sürer? Daha 3-4 senelik devre var önümüzde sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Mutlaka Allah'ın hakikatleri bütün dünyaya öğretilecektir. Allah razı olsun. Ayet 207 Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yeşri nefse hüptigâe merdatillâhü vallâhü raûfün bil ibad. Ve insanlardan öyle kişiler var ki kendi nefsini Allah'ın rızasını dileyerek satar. Allah'ın rızasını kazanır. Böylece nefsini satar. Ve Allah kullarına raûftur diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini. Allah'ın rızasını, ekber rızasını, azim rızasını kazanıyor kişi. Bu ayet Allah'ın rızasını dileyerek nefsin satılmasını ifade ettiği cihetle Bakara Suresi'nin 107. ayet-i kerimesi her teslimde Allah'ın farklı bir rızasının oluştuğunu bize söylüyor. Burada artık nefsin de Allah'a teslimiyle azim rızanın kazanılması söz konusudur. Allah kullarına çok şefkatlidir, rauftur sözüyle Allah bitirmiş. Allah razı olsun. Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu tulu fissilmi kâfeten ve la tettebi'u hutuvetüş şeytani innehu leküm adüvün mübin. Ey amini olanlar diyor, hepiniz birden silme, Allah'a teslim olma standartlarına girin. Ve şeytanın adımlarına asla tabi olmayın. Hiç şüphesiz ki şeytan size apaçık bir düşmandır. Burada Allah Teala silimden bahsediyor. Allah'a teslim olmaktan. Nisa 58'e baktığımız zaman اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكِ مَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetlerimiz var. Bu emanetleri Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın rızasına dikkatle bakın. Allah'a teslim olmak hepimizin üzerinde farzdır. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime وَاَنِي غِيْلَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُمْ قَبْلِهِمْ يَتِيكُمْ اَذَابَ سُمَّلَاتُمْ سَلَمْ. Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu değil, sadece fizik gücünüzü ve nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ve bunu diyor, kabir azabı gelmeden evvel yapmak durumundasınız. Azaptan evvel, yani dünya hayatını yaşarken. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde hepinizin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Allah hepinizin ruhunuzu da bir, fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç.
1: El-Fatiha me as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed'in.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cezbe. Hani Allah-u Teala insanı ona verdiği ani bir cereyanla titretir ya,

içinde olmayan bir konu. Ve Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnemel müminun ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. İşte muhakkak ki müminler, yani Allah'a gerçek anlamda inanan müminler onlardır ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. İşte bu kalbin titremesi, vücudun titremesi şeklinde tecelli eder. O vücudu titreten Allah Teala'nın kalbe verdiği bu cereyandır. Ani bir elektrik sadmesi, ani bir elektrik cereyanı Allah'ın katından kişinin kalbine ulaşır ve kişiyi şiddetle sarsar. İşte böyle bir olay. Ve izâ tuliyet aleyhim ayatühü, ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, zâdetühüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim, ve Rablerine tevekkül ederler. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese cezbe vermez. Herkes cezbeli olamaz. Seçim insanlarda değil. Seçim Allah'ta. Burada Allah Teala'nın kullandığı vecilet kelimesi kalbin bu tarzdaki titremesini ihata ediyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara imanı artan müminler diyor. Onların imanlarını arttırır diyor. Allah'ı vekil etmek öyle bir müessesedir ki kişi Allah'ın kendisi üzerinde vücuda getirdiği bütün olayları hep Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek karşılar. Onun için Allah-u Teala'dan gelen her şey şereflerin en büyüğüdür. Allah-u Teala ona cezbe vermişse bu İmanın, tahkiki imanın başlangıcıdır. Çünkü kişi kendisinin değil, onun dışında olan bir kuvvetin, bilmediği bir gücün kendisini nasıl cezbeyle titrettiğini yaşar. Elinde olmayan bir dizaynda kendisinin dışında bir kuvvetle sarsıldığını görür kişi, bunu yaşar. Bu, Allah'ın varlığının o kişi üzerindeki en ciddi açıklamasıdır. Burası tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. O güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yok. Allah bir gayb onun için. Allah'a inanıyor ama gaybta inanıyor. Orada bu kişide henüz gaybi iman vardır. Tahkiki imana girmemiştir. İşte bir insanın tahkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe o kişinin dışındaki bir kuvvetle, şiddetle sarsılması

Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Ves-sabirine alâ mâ esâbehum. Onlar kendilerine isabet eden şeye sabrederler. Ve onlar kendilerine isabet eden şeye, Allah'ın isabet ettirdiği şeye sabrederler. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala, biz diyor senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor herkesi. Musibetlerle Allah Teala'nın imtihan ettiği insanlar bakalım Allah Teala'ya karşı ne diyorlar? Bir basit misal verelim. Bir kadın bir çocuk doğuruyor ama çocuk kötürüm. Ne ayaklarını ne kollarını kullanamıyor ama doğmuş. Kadın ellerini kaldırıyor Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyor. Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu çocuğu? Ben sana ne yaptım? Niçin beni bununla cezalandırıyorsun? Bir başka kadın da gene Allah Teala ona bir kötürüm çocuk vermiş. Bu kadın şükrediyor Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyor, sen bana normal bir çocuk vermedin. Bu bana verdiğin çocuk kötürüm, yerinden kımıldayamıyor. Anlıyorum ki beni annelerin en üstünlerinden yapmak istiyorsun. Bana ömür boyunca güç ver yüce Allah'ım. Ben bu çocuğu sağlıklı bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışayım. Ben bu çocuğu bana layık gördüğün için sana senin huzurunda sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü böyle bir olay bana Veysel Karani Hazretleri'ni hatırlattı. Onun da annesi böyleymiş, kötürümmüş. Ya Rabbi, öyleyse bana güç ver, kuvvet ver. Ben şu anda çok güçlü hissediyorum kendimi. Bu çocuğa kendimi adayacağım ve inşallah ona en güzel şekilde baktığımı ispat edeceğim sana. Ya Rabbi, bu da ancak senin bana güç vermenle, kuvvet vermenle gerçekleşir. Ama bu çocuğu en güzel standartlarda sana layık bir evlat olarak yetiştireceğime sana senin huzurunda söz veriyorum ey yüce Allah'ım. İşte böyle söyleyen kadınlar da olabilir. Bunlar, bu insanlar güçlükler karşısında, Allah'ın musibetleri karşısında yılmayanlardır. O musibetlere sabredenlerdir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız ruhumuzu. Mutlaka hayattayken ona ulaşacağız, rücu edeceğiz Allah-u Teala'ya. Allah'a ruhumuzu hayattayken geri döndüreceğiz, rücu ettireceğiz. Sonra da Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı bu hidayete eren bu insanların üzerinedir diyor.
ruhunu Allah'a rücu ettirmek üzere, geri döndürmek üzere harekete geçenlerin üzerinedir diyor Allah'ın rahmeti ve salavatı. İki grup nur, rahmetle faz ve rahmetle salavat. Burada rahmetle salavattan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse Hac suresinin 35. ayet kelimesini bir defa daha okuyoruz. Yarıya kadar gelmiştik. Ellezine izâ zükürullâhi ve cilet kulübühüm. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Es-sâbirîne alâ mâ esâbehum. Ve onlar Allah'ın kendisine isabet ettirdiği şeyden, musibete sabrederler diyor. Kendisine isabet ettirdiği şeye sabrederler diyor. Burada Allah Teala musibeti kastediyor. Vel mukimis salati ve salatı namazı ikame ederler. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun ve onları bizim rızıklandırdığımız şeyden, onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala. Burada rızkın infakı ayrı bir olaydır. Bir insanın malı vardır, onu verir. Allah o kişiye o malı vermiştir. Allah o kişinin tarlasına buğdayın bol miktarda vücuda gelmesini sağlayarak o kişiyi tarlasını verdiği buğdayla rızıklandırmıştır. Bu bir rızıktır. Allah bize tarlamıza mahsul verdiği zaman, ağaçlarımıza armut, erik, elma, meyve verdiği zaman bizi rızıklandırır. Allah'ın verdiğinin adı rızıktır. Kim bu rızkı alır da başka birisine verirse, o kişi diğerini rızıklandırmış olmaz. O kişi diğerini infak eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak eder. Bu, fizik standartlarda bir insanın başkalarına faydalı olması halidir. Başkalarını rızıklandırması halidir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de kişinin fizik vücudunun nefsini rızıklandırması vardır. Ne zaman zikir yaparsanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da mürşidinize tabi olduktan sonra bu zikri yaparsanız, Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüzden kalbinize ulaşır. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala daha evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzü yarmıştır. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Diyor ki Allah-u Teala orada فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isterse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Yeşrah sadrehu, onun göğsünü yarar, şerh eder. Lil İslami, teslimi için o kişinin ruhunu
Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yarar, şerh eder diyor Allah-u Teala. Ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman mürşidine tabiyetten sonra Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. Ve bu sebeple o kişinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Neden? Çünkü iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O kişinin kalbine zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin zıttı kutbu oluşturduğu için kalbi tamamen dolduran rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. İşte böyle bir işgal etme müessesesi o kişinin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ne olmuştur? Fizik vücut zikir yapmıştır. Fizik vücut zikri niçin yapmıştır? Nefsin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşsın diye. İşte böylece Allah-u Teala'nın verdiği rızkı fizik vücut bir nafaka olarak o kişinin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Nefse nafaka verir. Allah'ın rızkı olan rahmet, faz ve salavat nurlarını o kişinin kalbine göndererek. Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala gene kalplerin titremesinden bahsediyor. Vellezine yutune ma atev. Onlar verecekleri şeyi verirler. Yani Allah'a vermeleri gereken, ulaştırmaları gereken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve kulubuhum vecunetun ve onların kalpleri titrer diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenler, geri dönenlerdir. Ruhlarını hayattayken Rablerine, Allah-u Teala'ya ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala.

müessese, sevgili kardeşlerim, herkeste oluşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cezbe sahibi olacaktır diye Allah'ın bir kaidesi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala cezbeyi verir. Yalnız bir şartı vardır. Cezbe hiç kimse de kendi kendine ulaşmaz. Bu sebeple tasavvuf müessesesi, tarikat müessesesi ve Kur'an insanları mürşide ulaşmayı mecbur kılmıştır. Kur'an mecbur kılmıştır. Mürşide tabiyet farzdır. Farz mıdır? Bakın ne diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman birinci takvanın sahipleri, şimdi ikinci defa takva sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan vesilenin adı mürşittir. İrşada ulaştıran kişi. O bir veli olabilir. O bir veli resul olabilir. O bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resul olarak, kainatın peygamberi olarak insanları hidayete erdirdi. Her devirde, bütün zaman aralıklarında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün kavimlerde yaşar.

Allah Teala bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta yaptığı çok açık bir, gerçekleştirdiği çok açık bir olay var. Bu olay sevgili kardeşlerim, Allah'ın o insanlara uygun gördüğü bir yardımdır. Allah Teala bütün insanlara yardım etmek ister ama sadece layık olanlara bunu yapar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan yardım alarak mürşidine ulaşması ve tabiyetini ifade eder. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur. Onun için cezbe sahibi olan bir mürşit Allah'ın sevgilisi olduğunu o cezbesiyle hayatı boyunca yaşar. Allah-u Teala'nın dilediği an onu şiddetle sarsması Rabbinin onu sevdiğinin kesin bir işaretidir. Ve kalbin titremesi asıldır. Mürşide tabi olmak bu sebeple mutlaka farzdır. Bir insan mürşidine tabi olduğu zaman acaba nelerin sahibi olur? Buna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanlara emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmü talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vererek onu ikaz etsin diye, uyarsın diye. Devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelir ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Allah-u Teala'nın davetiyle karşı karşıyasın. İşte bu olay kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşir. Kim ihsanla tabi olmuşsa, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbine tecelli etmiştir. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru toplandıktan sonra o kişi huşuya ulaşmıştır. Onun üzerine hacet namazını kılmıştır. Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman cezbeli bir mürşitse o kişi de gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyse onda cezbe oluşması kuvvetli bir ihtimaldir.
cezveyi Allah'a yakınlığın mutlak şartı olarak düşünmeyin. Bir kısım insanlar vardır, Allah onları sever ama onlara cezbe vermez. Onlar da ruhlarını Allah'a alıştırırlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, nefslerini Allah'a teslim ederler ama cezbeleri yoktur. Öyleyse cezbe sahibi olmak mutlak bir hüküm değildir. Bir kısım insanlar cezbe sahibi olabilir, bir kısım insanlar olmazlar. Öyleyse cezbeyi kime vereceğini Allah tayin eder.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemden kurtuluşunuz mümkün olmaz. Bunu bir defa daha altını çizerek sizlere ulaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın güzelliklerinden hiçbirisini yaşayamazsınız. Ne yazık ki zamanımızda din öğretisinde bu konu yer almamıştır. Dinlerini asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenen, Kur'an-ı Kerim'e bakmayan, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle ilgilenmeyen din alimleri ne yazık ki insanları o kitapların standartları içinde değerlendirirler. Ne kendileri cezbelidir ne de başka insanların cezbesine tahammül edebilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bir insan cezbeli olan birisinden el öpmedikçe cezbe sahibi olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbeliydi ama cezbeyi Cebrail aleyhisselamdan aldı. Nasıl olmuştu olay? Hadi gelin beraberce bakalım. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün hatta bazı seneler 40 gün o mağaraya çekilirdi ve orada tek başına kalırdı. Bütün insanlarla 40 gün süreyle ilişkisini keserdi. Yanına aldıysa sadece kuru ekmekti. Kuru ekmek ve su. Orada o 40 gününü bütün insanlardan çekilerek Allah ile baş başa kalarak geçirirdi. Peygamberlik gelmeden evvelki olay. Bir gün gene öyleyken, yani 40 günün hangisinde olduğunu bilmiyoruz olayın, Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde temessül ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü ve ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmiyor. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Ama hafifçe irkilmişti. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attığı zaman ulaşmıştı ona. Kolayla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavradı. Ve de dedi ki ikra bismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku dedi. O bunu derken Allah'ın cereyanı cezbe İkisine birden geldi, şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra cezbeli oldu. Sevgili kardeşlerim, bu cezbeden 30 yıl sonra Hazreti Ali devrin İmamı oldu ve görev ondaydı. Emirül müminin, müminlerin emiri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi. Nebi Resul'dü. Ondan sonra gelen Hazreti Ebu Bekir, Nebi veya Resul olduğuna dair bir işaret yok. Ondan sonra gelen Hazreti Osman, ondan sonra gelen Hazreti Ali, onlar seçimle iş başına geldiler. Müminlerin emiri oldular hepsi. Önce Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali. Her biri devrinin halifesiydi. Öyleyse bulundukları devrede mutlaka huzur namazının imamıydılar. Ölümlerine kadar da devam etti bu olay. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali şunu söylüyor mescitte sahabeye: "Ey sahabe, ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim. Size ne oldu? Ey benim aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, cezbeniz nasıl böylesine yok oldu?" Cezbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin alameti farikasıydı. Başkalarından onları farklı kılan bir özellikti. Sahabenin hepsi cezbeli miydi? Hayır. Bir kısmı cezbeli değildi ama onlar da gerçek Müslümanlardı. Sevgili kardeşlerim, gerçek Müslümandan muradımız ne? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. Bütün sahabe bu özelliklerin sahibiydi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize de bu konumuzun muhtevasını nasip kıldı, bizi de cezbe sahibi kıldı ve bizim bugün yüzlerce kardeşimizde, binlerce kardeşimizde cezbe hamdolsun ki bir işaret olarak mevcuttur. Cezbeli olan hamdolsun ki çok sayıda kardeşimiz var aramızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, cezbe bahsinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın son derece güzel bir olay olan cezbesiyle hepinizi nasiplendirmesini, hepinizi cezbeli kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sabikunel evvelin var ya, Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikun el-ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikun el-evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın, International Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikun el-evvelin, onlar sahabe, sabikun el-ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden. Sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutlusanız sorun kendinize, ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah-u Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu. Ben de. Allah vaadini yerine getirdi. Ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerine faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister. Yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağın ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce ev

Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminde de 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini bırakın. Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi. Bir güzelliği yaşadınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar

Uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru zulmani aleme doğru karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için
hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk, insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın, insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle
bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız, o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz, o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça, Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıyorsa, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok.
Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah-u Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikri ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah-u Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah.
Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız. Etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız. Çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları
mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın. Aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi. Bu güneş sizin için. Ay sizin için. Gece, gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi? Ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim. Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, tüm yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya öyle hızlı geçiyor ki nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir
ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun, kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Bir defa daha Kur'an tefsiri için geliştiriyoruz. Bugünkü dersimiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler 1.2.12.2 kod numarasını taşıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bakara Suresi 67. ayet-i kerimeyle inşallah sohbetimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala diyor ki ve iskale Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa li kavmihim. İnnallâhe ye'murküm en tezbehu bekâre. Kâlu ettettehüzûnâ üzüvâ. Kâle Euzu billahi en ekune minel cahilin. O zaman ki diyor Allah Teala Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor diyor. Tezbehu, zehebu, mezvaha, hep aynı kökten geliyor. Hayvanların kesildiği yerin adı, kurban edildiği yerin adı mezbaha. Burada Allah-u Teala tezbehu kullanıyor. Allah-u Teala size bir inek kesmeyi emrediyor. Allah-u Teala'dan gelen emir bu diyor. Konunun ne olduğunu ayet-i kerimeler geliştikçe göreceğiz. Bir cinayet konusunun halledilmesi için Allah Teala bu emri veriyor. Birisi İsrail kavminden birisini öldürüyor. Ve suçu bir başkasına atıyor. Başkaları da başkalarımıza atıyorlar. Böylece suçlu bir türlü bulunamıyor. Bunu aydınlatmak üzere, onlara ispat etmek üzere Allah Teala böyle bir emir vermiş Hazreti Musa'ya. Ve Allah size bir inek kesmenizi emrediyor diyor Hazreti Musa. Onlar da diyorlar ki bizimle alay mı ediyorsun? Musa da onlara diyor ki dedi ki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Euzubillahi Allah'a sığınırım. En bakure olmaktan mine cahilin, cahillerden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bilmeyenler. Allah-u Teala böylece bu sureye adını veren Bakara olayını anlatmaya başlıyor. Allah razı olsun. 68. ayet-i kerimede, bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Kâludu lena rabbeke yübeyyin lena mahiyye. Kâle innehu yekûlu inneha bekâretun la fâridun ve la bikr avânün beyne zâlike fef'alû ma tu'merûn. Dediler ki Hazreti Musa'nın
sizinle alay etmiyorum. Ancak cahiller alay eder. Ben sizinle alay etmiyorum. Bu sebeple cahillerden alay eden bir cahil olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Konu kesinleşiyor. Yahut kavmi bir inek kesmek durumunda var. Ve onun üzerine şu muhabere geçiyor. Onlar da dediler ki öyleyse bizim için Rabbine dua et. Yalvar. Onun ne olduğunu, ne safta olduğunu, hangi vasıflara sahip olduğunu bize açıklasın, bildirsin. Musa dedi ki, muhakkak ki o buyuruyor, Allah buyuruyor. Muhakkak ki o, yani inek, ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası bir yaşta bir inek olsun.

Sevgili, sevmeyi bilmeyenler, sevgili öğrenciler ve 67. ayet-i kerimede ve de bu 68. ayet-i kerimede tefsir müessesesine girecek olan bir husus yok. Hazreti Musa ile Hazreti Yavuz kavmi arasındaki konuşmalardan bahsediliyor. Allah'ın emri bir ineğin kesilmesi ve kavim sualler soruyor. Bize ineğin vasfını bildirsin. Nasıl bir inek kesilir? Ve olay devam ediyor 69. ayet-i kerimeyle de. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu lena rabbeke yubeyyin lena ma levnuha. Kale innehu yekulu inneha bekaretin safra'ı fakiun levnuha tesurrun nazirin. Dediler ki bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir? Bize açıklasın. Hazreti Musa tabi Allah-u Teala'dan soruyor. Cevabı da alıyor ve bildiriyor. Dedi ki Hazreti Musa, muhakkak ki o görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir. Parlak sarı renkte bir inek. Safra sarısı renginde, safra renginde.

sohbete devam ediyor. Allah Teala emri veriyor ve Yavuz kavminin İsrail onlarının sualleri başlıyor. İneğin vasf konusunda bilgi almak istiyorlar Allah Teala'dan. Onlar sual sordukça Allah Teala da cevapları iletiyor. Parlak sarı renkte görenlerin hoşuna gidecek bir türde bir inekten bahsediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmine bu açıklama yetmiyor. Daha bir açıklamalar istiyorlar Allah Teala'dan. İşte ayet etmiş, bunu söylüyor. Kalutu lena rabbeke yübeyin lena mahiyye. İnnel bekâre teşâbehe aleyna ve inna inşallahı ve muhsidûn. Onlar da dediler ki, öyleyse bizim için Rabbine dua et, yalvar. Onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Neye benzer bir şey olduğunu bize açıklasın. Muhakkak ki bu inek bize benzer gibi geliyor. Diğer ayetler, diğer ineklere benzer gibi geliyor. Eğer Allah dilerse muhakkak ki o sırra ulaşırız. Allah'ın emrettiği sırrı buluruz. Ona ulaşırız. Ona ve böylece hidayet olur bizim için. Ulaşma söz konusu olur. Hidayet ulaşma anlamına gelen bir kelime. Allah Teala diyor ki binler hüda hüdallah Al-İmran 73. Enne muhakkak ki el-hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır, Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a varmaktır. Burada da Allah Teala hidayet ederiz. Yani o sıra onu kesmek üzere ulaşırız anlamı çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size bir husus görüyoruz.

Allah Teala emrini verdikçe İsrail kavmi yeni açıklamalar istiyor. O ineğe varabilmek hususunda yeni açıklamalar. Çünkü sarı renkli inek birçok var. Öyleyse o inek diğer ineklere benzer bir inek. Onların arasından Allah'ın istediğini nasıl bulacaklar? O ineğe ulaşmak konusunda Allah'tan başka açıklamalar da istiyorlar. Yani şu son Allah bize açıklasın tarzındaki İnnel Bakara teşabehe aleyna. Muhakkak ki Bakara bu inek benziyor. Neye benziyor bize? Üzerimize onu açıklasın deniyor. Ve buradaki hidayet, hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmak değil. Ulaşmak. Burada sığıra ulaşmak. Ali İmran Suresinin 72. ayet-i kerimesinde insan ruhunun Allah'a ulaşması, burada İsrail kavminin Allah'ın emrettiği kesinlikle emredilen sınıra ulaşması. Allah razı olsun. 71. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innehu yekulu İnneha bakaratun la zelulun tusilul arda ve la teskil harsa müsellemetun la şiyete fiha kalul ale çitte bilhak fe zebuhuha ve ma kat'ı yetalyon. Hazreti İsa, Hazreti Musa bunun üzerine Allah Teala'ya tekrar soruyor. Açıklama istiyor. Allah Teala da açıklamalarını gönderiyor. Artık ineği net olarak seçmenin icap ettirecek açıklamalar var bu ayet-i kerimede. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa, daha doğrusu Allah'ın söylediğini tekrar ediyor. Buyuruyor ki diyor Allah Teala, muhakkak ki o henüz boyunduruk altına alınmamış olan bir inektir. Madde bir. Yeri sürmez, sürmemiştir. Ekin sulamaz, bu işlemi yapmamıştır. Salmadır. Yani çifte koşulmamıştır. Hiç alacısı, lekesi yoktur. Bunun üzerine İsrail kavmi bu açıklamalardan sonra dediler ki işte şimdi hakikatle, gerçekle geldin. Hakla geldin. Senin bu açıklamaların üzerine artık biz bu sıraya ulaşırız. Çünkü vasıflar çoğaldıkça sıralar, diğer sıralar birer birer devre dışı kalıyor. Tek bir sıraya doğru yaklaşıyorlar. Şimdi diyorlar artık biz bu istikamette bir yere varıyoruz. İşte şimdi hakikatle, gerçekle, hakla geldi. Bunun üzerine onu, yani o vasıftaki ineği buldular ve kestiler. Boğazladılar. Kurban ettiler. Ve az kalsın bunu yapamayacaklardı. Diyor Allah-u Teala. Az kalsın bunu yapamayacaklardı.

bu ineğin bulunması, kesilmesi bir sebebe vabesteydi. Bu sebebi Allah-u Teala bundan sonra açıklıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir sonraki ayet-i kerime, 72. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ve iskateltüm nefsen teddâretüm fîhâ. Vallahi muhricun mâ küntüm tiktumûn. Hani o zaman ki siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra onun hakkındakini, yani suçu birbirinize yüklemiştiniz. Yani katil diyor ki ben katil değilim, falanca katildir. O da diyor ki hayır ben katil değilim ama ben de şundan şüpheleniyorum. Herkes birbirinden şüphelenerek katil ortaya çıkmıyor. Allah Teala şöyle bitiriyor: oysa Allah gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarıcıdır. Vallahi ve Allah muhricun çıkartır diyor, ihraç eder. Ma şeyi küntüm tektumu, siz onu ketmetmiştiniz, gizlemiştiniz. Sizin gizlemiş olduğunuz şeyi mutlaka Allah açığa çıkarır, açığa çıkarıcıdır. Açığa çıkarandır. Peki inekle katilin ortaya çıkması arasındaki ilişki ne? Bu ilişkiye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 73. ayette bunun açıklamasını görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fekul nadribuhu libadiha. Kezalike yuhyillahul mevta ve yuriykum ayatihi leallekum takunun. Allah Teala diyor ki onun için o zaman biz onun, yani ineğin bir kısmıyla ona, kim o? Öldürülen adam. Öldürülen adama

Sizler izleyenler ve dinleyenler, bu olayla şu anlaşılıyor. İlk defa katli haber verip başkasının üzerine atan kişi katil çıkıyor. Öyle gerilince kendisini kimin öldürdüğünü açık bir şekilde söylüyor. Ve böylece Allah-u Teala saklı olan, gizli olan, kendisinin saklanmış olacağını, insanların kendisini yakalayamayacağını zanneden katili bizzat ölen kişinin yeniden diriltilmesiyle onun ağzından herkese ispat ediyor. İnsanlar da birbirlerini boşuna suçlamış olduklarını görüyorlar. Allah Teala katilin kim olduğunu haber verebilirdi. Allah Teala çeşitli yolları deneyebilirdi. Ama bu yolu tercih etmiş. Bizatihi ölen adamın, öldürülen adamın ağzından katilinin kim olduğunun açıklanması ve böylece katilin cezalandırılması. İşte sureye adını veren Bakara biliyorsunuz inek manasına geliyor. Ayet, bu ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyoruz ki Allah-u Teala emrediyor inek kesin. Bütün bu konuyla vazifeli olanlar art arda suallerini sormaya başlıyorlar. Nasıl bir inek? Teferruatını bildir. O bildiriyor, o yetmez, şunu da bildir. Art arda birçok şey bildiriliyor. Sonunda öyle şeyler söylüyor ki Allah Teala, nihayet o ineğe ulaşıyorlar. Çünkü sadece renginin sarı olduğunu değil, çifte koşulmamış olduğunu, salma olduğunu, susulamakta kullanılmadığını ve bir tek ineğe doğru yaklaşıyorlar. Bakıyorlar ki o inek bütün taraflara uyuyor. Onu kesiyorlar. Sadece o ineğin bir parçasıyla ölüye vurduklarında ölü diriliyor. Bunlar hepsi Allah'ın dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala böylece İsrail kavminin bir problemini onların dahliyle çözüyor. Allah'ın emrettiği ineği onların kesmesiyle. Gördüğünüz ki buraya kadar olan ayetlerde, bu dersimizde tefsir müessesesine girecek olan bir husus gerçekleşmedi. Sadece Allah'ın kullandığı bir hidayet kelimesi bir açıklama yapmamızı gerektirdi. Hepsi o kadar. Şimdi 74. ayet-i kerimeye geliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Teala İsrail kavmine hitap ediyor. Sümme kâset kulûbüküm. Min ba'di zâlike fehiye kel hicareti ev eşeddü kasva. Ve inne minel hicareti lema yetefeccelu minhul enhar. Ve inne minha lema yeşşakkaku ve yahrucu minhul ma'i. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Ve mallahu bi gafilin amma ta'milun. Allah Teala buyuruyor ki bundan sonra bu işlemden sonra yine kalplerimiz kasiyet bağladı, karardı ve sertleşti. Taş gibi. Hatta daha da kasvetli oldu.

Çünkü muhakkak ki taştan öyleleri vardır ki biliyorsunuz Hacer taş burada hicaret olarak geçiyor. Çoğunlar taşlardan öyle taşlar vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Ve muhakkak ki ondan taştan öyleleri vardır ki yarılır da içinden su çıkar. Ve şüphesiz öyleleri vardır ki Allah korkusundan düşer, parçalanır. Allah yaptıklarımızdan asla gafil değildir. Burada Allah Teala önemli bir konuya temas ediyor sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. İşte burada bu ayette tefsir mutlaka devreye girmelidir. Allah Teala kalplerin kasiyet bağlamasından başlıyor. Bahsettiği şey kalplerin kasiyet bağlaması. Kasiyet ve kasvet kelimeleri aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Neslinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren kasvetli olarak vardır. Sadece doğuşunuzdan itibaren neslinizin kalbinde afetler vardır. Hasletler yoktur. Afetler şeytanın karanlıklarıyla, kasvetiyle temsil olunur. Kasvet hem kararmış demek hem de sertleşmiş demek. İki anlam birden taşıyor. Kimin kalbi kasiyet bağlarsa, böylece kasvetli bir kalp oluşursa, bu kalp hem sertleşmiştir, katılaşmıştır, taş gibi olmuştur, hem de ayette geçtiği gibi taştan daha sert, daha karanlık olmuştur. Çünkü Allah Teala taşlardan bahsediyor. Öyle taşlar vardır, öyle kayalar vardır ki oradan diyor nehirler fışkırır. Ne yapmıştı Allah Teala? Hazreti Musa'ya demişti ki su istiyorsun, öyleyse şu kayaya eldeki asayla vur. Ve Hazreti Musa elindeki asayla kayaya vurunca kayadan 12 tane pınar fışkırıyor. 12 kabile kendisine düşecek olan pınarı derhal alıyor ve aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadan 12 pınar aralarında paylaşılıyor. Herkes kendi çeşmesinden su içmeye başlıyor. Kendi pınarından su içmeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve öyleyse öyle taşlar var ki bu taşlar kendilerinden sular fışkırmasına sebebiyet veriyor. Öyle taşlar var ki Allah'a olan huşu hissiyle aşağıya düşer. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Burada Allah Teala yesbitu kelimesini kullanıyor.
taşların düşmesi, çarpılması, haşetinden taşın sertleşmesi, haşetinden Allah'a olan huşu duygusundan taşın düşmesi, parçalanması, Allah'a boyun eğmesi. Bu bir idrak müessesesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen Allah'ın ismini anarak, tek tek Allah'ı zikrederek, onlara Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, onlara anlattığın, öğrettiğin zaman, o Allah'a ruhunu geri döndürmeye inanmayanlarla, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir terde vardır. Onlar senden nefret ederler diyor Allah-u Teala o hicab-ı mestüre sebebiyle. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Onların kulaklarında vakıa vardır. Söylediklerinin manasına varamazlar. İşitemezler. Kulakları duyar ama onlar kulaklarının kendilerine ulaştırdığı manayı bilemezler. Manaya varamazlar. Manaya eremezler. Diyor Allah-u Teala. Ve şöyle bitiriyor. Habibim, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. İnsanların kalplerinde ekinnet isimli bir nesne var sevgili izleyenler ve dünyalar. İdraki önleyen, kalbin idrak etmesini önleyen, fıkıh etmesini önleyen bir ilahi kompütür sistemi. Hac suresinin 54. ayeti kerimesinde Allah-u Teala İhbattan bahsediyor. Diyor ki, haktan inen sözler olduğunu, irşat makamının söylediği sözlerin, idrak etsinler diye, anlasınlar diye, onların kalplerinin içine İhbat koyarız diyor Allah-u Teala.

İhbat da bir ilahi korkudur sistemi. Fakat idraki önlemiyor, idraki açıyor. Yani kelimelerin manasının idrak edilmesini önlemek şöyle dursun. O manayı insanların idrak etmesi için ihbatın devreye girmesi lazım. Burada da Allah-u Teala gene kalplerden bahsediyor. Gene kalplerin kararmasından bahsediyor. Gene kalplerin sertleşmesinden bahsediyor. Oradaki gibi. Ve aynı kelimeyi kullanıyor. Orada ihbat kullanıyor. Burada yehbitu kullanıyor. Yani Allah'ın koyduğu bir ihbat müessesesiyle kalplerin aydınlandığını ve yumuşadığını görüyoruz. Allah Teala işte iki nevi kaya ayrımı yapıyor. Bir, kararmış mağaralarda karanlıkları ifade eden kayalar. Ki öyle kayalar ki onlardan su çıkıyor. Öyle kayalar ki ihbatla en güzele ulaşıyorlar. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler. Hac suresinin bu 54. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerime Hac 53. Allah-u Teala kalpleri kasiyet bağlamış olanların, yani bu ayet-i kerimede Bakara suresinin 74. ayet-i kerimesine geçen kalplerin hasta olduğunu, maraz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün kararmış kalpler, sertleşmiş kalpler hastadır sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince. Ve bütün insanlar hasta kalplerle duarlar. Bütün insanların kalbinde başlangıçta küfür kelimesi vardır. Bütün insanların kalpleri, nefslerinin kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri karanlıktır. Bütün insanların kalpleri serttir. Zaman geçtikçe nefsin kalbinin zulmani kapısı hep açık olduğu için, Rabbani kapısı da mühürlü olduğu için açık olan kapıdan insanlar akıllarını başlarına topladıkları güne kadar devamlı karanlıklar kalbin içine girecek ve kalpteki karanlığın ve sertleşmenin konsantrasyonunu arttıracaktır. İşte böylece kalpler her geçen gün daha çok kararacaktır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla şeyle huşu oluşması zamanı bir miktar aydınlığın o kalbe yerleşmesi zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de öyle insanlardan olmayın. Onlar ki zikir sebebiyle kalpleri katılaştı, sertleşti ve karardı. Sakın siz de bu kalpleri aradan uzun zaman geçtiği için, zikir yapmadan uzun zaman geçtiği için sertleşen ve kararan insanlar gibi, kalpleri kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. İşte burada İsrail kavminin zikri unuttuğunu, kalplerinin karardığını, sertleştiğini, kalplerinin her geçen gün daha karanlık olduğunu, daha sert olduğunu anlatıyor Allah Teala. Ve ancak o kalbe ihbat konulduğunda zikirle o kalbin aydınlanabileceğini, karanlıklardan ve serslikten kurtulacağını ifade ediyor.
Nasıl bir işlem bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Eğer nefsinizin kalbinde 14 basamakta 7 tane kalp şartı oluşmuşsa, o zaman nefsinizin kalbindeki kasiyetten kurtulmuş olacaksınız. Kurtulmaya adım atmış, kurtarmaya onu adım atmış olacaksınız. Nefsin kalbindeki 7 tane bu aydınlığa ulaşmak için gerekli şart. Birincisi, kalbinizdeki ekinleti, idraki önleyen müesseseyi Allah almış olacak. İkincisi, Allah kalbinize idraki sağlayan bir müessese getirecek, ihbat. Bu ihbat sadece idraki sağlayan bir müessese değil, aynı zamanda kalbinizdeki aydınlığa da sebep oluyor. Onun da bir sebebi. Aynı zamanda kalbinizdeki sertliğin yumuşamasına da sebebiyet veriyor. Allah'ın kalbinizdeki ekinleti almasıyla yerine koyduğu ihbat. Öyleyse ekinlet burada küfür kelimesiyle beraber var olan bir müessese. Kalbinizin karanlığı gün geçtikçe daha konsantre oluyor, sertliği de artıyor. Hep kalbinizde ekinlet var. Allah Teala kalbinize ihbatı koyduğu zaman aydınlanmak için bir sebebin sahibisiniz artık. Ama başlangıçta kalbinize koyulan ihbat sadece idrakiniz için bir başlangıç noktası teşkil ediyor. Ama nefs tezkiyesine başladığınız zaman kalbinizdeki nurların artması konusunda, karanlıkların azalması konusunda, kalbinizin yumuşaması ve aydınlanması konusunda ihbat da bir yardımcı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece kalbinde ihbat olanlar için bunun gerçekleştiğini bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ayet 74'ten anlıyoruz. Peki Allah Teala kalbinizdeki ikindeti aldı, kalbinize ihbat koydu. Peki sonra ne yaptı? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sonra Allah Teala kalbinizin Allah'a dönmesi lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirdi. Üçüncü yardımı Allah-u Teala'nın. Siz sadece bir adım attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sizin taraftaki işlem tamamlandı. Bunun üzerine Allah-u Teala harekete geçti. Ekinleti aldı. Yerine ihbat koydu. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bu nur yoluna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala İlham Suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَتِيَهُ يَشَاسَ بِرَهُ الْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Ne demek bu? Göğsün şerh edilmesi, onun göğsünü yarar ve İslam'a teslimi, Allah'a teslim olmayı açar. Acaba ne demek bu? Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi manayı hemen veriyor bize. Allah kimin göğsünü yarmış da göğsünden kalbine bir yol açmışsa sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın açtığı bir yol, Allah'ın dördüncü işlemi ve bundan sonra kişi mürşidini görüyor, uçu sahibi oluyor ve mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman kalbin diğer üç işlemi gerçekleşecektir. Allah
kişinin bu dört vasfa sahip olması halinde Allah mutlaka 5, 6, 7. şartları da gerçekleştirecektir nimetleriyle. Kişinin kalbinin mührünü açacak 5. işlem. Kalbin içinde bulunan bütün kalplerde küfür kelimesi var. Küfür kelimesini kalpten alacak, kalpten çıkaracak. Ve kalbin içine imanı yazacak. Böylece kalbinizden küfür çıkacak, kalbinizin içine iman girecek. Birinin çıktığını, ötekinin girdiğini ifade eden bir ifade var mı? İkinci için kesinlikle bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Hücret 14'te diyor ki, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kalbinizden küfür çıkarıp imanı kalbinizin içine yazıp küfür çıktı, iman girdi olayı sizde gerçekleşmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. Dolu olan bir şeyin içine bir başka şeyin girebilmesi için mutlaka bir şeyin oradan çıkması lazım. Onun boşluğuna yeni gelen bir şeyin girmesi lazım. İşte Allah-u Teala Hücret 14'te kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizden küfür çıkmadı. Onun yerine de iman yazılmadı. Peki insanın kalbinin içine Allah iman yazar mı? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala Allah onların üzerine katından ruh gönderir. Devrin imamının ruhu. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Bu gönderdiğin ruhla onları yededer, destekler. Yani o ruh devamlı onların başının üzerinde kalır. Ve onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Yani kalplerindeki küfür kelimesini çıkartırız. Onların kalbinde boşalmış olan yere küfür kelimesinin bıraktığı yere onun yerine iman kelimesini yazarız. Yani küfür çıkar, iman kelimesi kalplerin içine yazılır anlamı var ayette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer bir insan yoluna devam ederse bunun üzerine nefs tezkiyesine başlar. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi sebebiyle de kararmış ve sertleşmiş olan kalbi adım adım aydınlanmaya ve yumuşamaya başlar. Kişi mutlaka Allah'a ulaşıp hidayete erer. Yaşarsa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Hiçbir engel buna mani olamaz. Ama kişi ya ondan sonra kavrini bozarsa, irşat makamından şüpheye düşerse, bunun üzerine Allah-u Teala kalbindeki iman kelimesini alıyor, kalbinin içine küfür kelimesini yazıyor. İşte Allah-u Teala bu hususu birkaç tane ayet-i kerimesinde, Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Kalbin içine yeniden küfrün yazılması, ihbatın alınması, ekinletin konulması, kalbin mührünü yeniden mühürlemek, insanın vücuduna ruhu tekrar iade etmek, başının üzerindeki nimeti, devrin imamının ruhunu o fizik vücudun başının üzerinden almak. İşte Allah-u Teala bu işlemleri gerçekleştirir. Burada yaptığı işlem, kalbin içindeki iman kelimesini alıp kalbin içine küfür kelimesini yeniden yazmak. Tabet. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimin kalbinde küfür yazıyorsa o kalp doğuştan itibaren karanlıktır, serttir. Her geçen gün biraz daha sertleşir, biraz daha kararır. Kişi nefs tezkiyesine başlamadıkça. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaştığı zaman söylediğimiz dört şartın sahibi ise 7 tane kalp şartının sahibi kılınır. 3 tane daha ilave edilir. Kalbine iman yazılır. Küfür kelimesi dışarı atılır. Kalbin yürü açılır.
Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diyerek zikir yapan bu kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın katından rahmetle farz, selametle salavat partikülleri gelir. Bu partiküller kişinin göğsüne gelir. Ve göğsünden Allah'ın açtığı, göğsü şerh ederek göğsünden kalbine açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolu takip ederek kişinin nefsinin kalbine ulaşar. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, farz ve salavat partikülleri rahmetle farz ve rahmetle salavat olarak dört ayrı cepheden baskı yaparlar mührün üzerine. Ve bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki en altında bulunan, kalbin dibinde bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Hiçbir aralık bırakmaz. Şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Mevcut karanlıklar farz ve salavat partiküllerini orada bırakan, geriye tekrar dönecek olan, taşıyıcı faktörler olan rahmet partikülleri tarafından dışarıya çıkarılır karanlıklar. Kalp %100 aydınlık hale gelir zikir boyunca. Bu zikir sürecinde iman Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibi olarak görevini yapmaya başlar. Fazılları etrafında toplamaya başlar. Bu fazıllar yani fazilet müessesesi kişinin nefsinin kalbinde oluşmaya, kalbi doldurmaya başlar. İman kelimesinin etrafına sımsıkı yapıştığı için zikir bittiği zaman kalbe yeniden dolacak olan karanlıklar onların yerini dolduramazlar. Onların işgal ettikleri alana karanlıkların tesir etmesi imkansızdır. Karanlıklar sadece seyirci kalmak mecburiyetindedirler. Ve böylece kalbindeki ekinde tanınmış, ihbat konulmuş bir kişinin kalbi devamlı yumuşayan ve aydınlanan bir hüviyete girer. Kalbinde ekinde olanların kalbi ise devamlı sertleşen ve kararan bir hüviyettedir. Öyleyse bu noktadan itibaren nefsin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi, ikinci %7 nur birikimi nefsi levvameyi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimleri mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. Ve huşuda kazanılan %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. 7 kademede. Bu nefsin adım adım tezkiye olması, nefsin kalbindeki karanlıkların azalarak yerlerini ruhun hasletlerine, ruhtan gelmediği, Allah'tan geldiği için bu fazlalar faziletlere terk eder. Aslında faziletlerle ruhun hasletleri arasında bir fark yoktur. Fakat ruhun içindekilere haslet adı verildiği için nefsimizin kalbine gelenler de ruhumuzdan değil Allah'ın katından geldiği için faziletler adıyla nefsimizin kalbini doldurur. İşte bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi devamlı karanlıktan aydınlığa doğru bir seyir takip eder. Aydınlığı temsil eden fazıllar nefsimizin kalbini devamlı dolduracaktır. Ve devamlı nefsimizin kalbi aydınlanacaktır. Allah'ın evliyası olduğumuz gün nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Aynı zamanda bir kaya kadar sert bir kaya kadar bir demir kadar sert olan zavallı nefsimizin kalbi artık bir zavallı nefs kalbi değildir. Yumuşamıştır, yumuşamıştır, yumuşamıştır. Aynı zamanda da aydınlanmıştır, aydınlanmıştır, aydınlanmıştır.
Öyleyse kasiyet bağlamış olan bir kalp, nurlanmış olan bir kalbe dönüşüyor. Burada ihbat, kalbi yazılan iman kelimesiyle beraber fonksiyon eda ediyor. Halbuki karanlıkların oluşmasında, yerleşmesinde kalpteki küfür kelimesiyle birlikte kalpteki ekinnet söz konusu. Kalpte ekinnet varsa karanlık vardır, kararma vardır, sertleşme vardır. Kalpte ihbat varsa o kişinin mürşide ulaşmasından sonra ihbatla beraber şartlar hazırlanmaya başlar. Mürşide ulaşmasıyla beraber şartlar tamamlanır kişinin. Zikirle birlikte nefsin tezkiyesi başlar. Yani yumuşaması ve aydınlanması. Hayd suresinin 53. ayet-i kerimesindeki hastalık hali adım adım sağlıklı bir kalbe, hale, kalbin dönüşmesini ifade eder. Öyleyse artık o kalp hasta bir kalp değildir. O kalp ıslah yolundadır. O kalp iyileşme istikametindedir. Her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Biraz daha yumuşayacaktır. Allah'ın emrettiği, sahip olması lazım gelen vasıfları adım adım elde edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayet-i kerime, 74. ayet-i kerime, ihbatı, kalpteki kasiyeti anlatıyor. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kalplerini kararmış ve sertleşmiş hasta kalpler olmaktan, kasiyet bağlamış olan kalpler olmaktan, maraz kalpler, hasta kalpler olmaktan kurtarıyor, onları nurlandırıyor ve arkasında

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olma müessesesi yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah bizi derhal teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşit bizi teslim alır. Sonra ruhumuzu Allah'a biz teslim ederiz. Gene de bu teslim aslında Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir demek daha doğru bir ifade olur. Zaten hayatımızın hiçbir safhası yoktur ki Allah'a teslim olmak yolunda bir gayretin sahibi olalım da Allah müdahale etmesin. Allah aslında bizim teslimimizi gerçekleştirmiş olmasın. Her ne kadar bizim zikrimizle, bizim gayretimizle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları dolarsa da aslında nurları gönderen Allah-u Teala'dır. Ayrıca Allah'ın garantisi vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz konusunda Allah bize garanti vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıran Allah'tır. Ama insanın da dahli mutlaka büyük ölçüde söz konusudur. Fizik vücudumuzun tesliminde insanın gayreti çok daha üst seviyede oluşur. Nefsin tesliminde ise mutlaka daimi zikrin sahibi olmak zorundayız. Yani kişisel gayret büyük bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa hiç kimse daimi zikre zaten ulaşamaz. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'tan büyük yardım almıştır. Nefsin tesliminin arkasından irşad olmak söz konusudur. Daha sonra ise iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin edilmek söz konusudur. Öyleyse neticede Allah'a teslim olmak ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört ayrı cepheden teslimi içerir. Öyleyse burada tasavvufun bütünü vardır. Allah'a teslim olmak demek, tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Allah'a teslim olmak demek, Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Kur'an'daki İslam'la tasavvuf arasında hiçbir farklılık yoktur. Kur'an neyi emretmişse, tasavvufu yaşayanlar sadece onu gerçekleştirirler. Tasavvufun dışındaki ikinci bir yolu biliyorsunuz, bu yol Osmanlı'da ikiye ayrılmıştır. Medrese yolu ve dergah yolu diye. Medrese yolu yani İslam'ın beş şartıyla amel etmek.
müessesesi hiç kimseyi teslime ulaştıramaz. Öyleyse o Kur'an'ı yaşamak değildir. Kur'an'ı yaşamak dergah yolunda gerçekleşebilir. Tekke yolu tekkeler ve medreseler diye iki ayrı hüviyet taşımış. İslam'ı yaşamak Osmanlı tarihi boyunca ama halkın büyük kısmı devletin fertlerinin büyük kısmı tasavvufu tercih etmişler. Osmanlı devletinin yükselme devresi boyunca böyle olmuş. İnsanların neredeyse %90'ından fazlası hep yaşamışlar tasavvufu. Bir de Osmanlı bu yüzden bütün cihana nam salmış. Bütün cihanda doğruluklarıyla, dürüstlükleriyle, Allah'a olan yakınlıklarıyla tanınmışlar. Allah için yaşamışlar, Allah için şehit olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, teslimler deyince dört tane teslim söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biliyorsunuz birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. İkinci basamakta kişiler Allah'ın kendilerini her imtihanında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar seçilir. Seçilmeyenler var mıdır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, sadece onlar seçilmezler. Geri kalanlar seçilirler. Herkes seçilir. Bu insanlar hariç kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de hidayeti gizleyenler, başka insanları da bu sebeple Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Allah Teala seçilenlerden kimlere yardımcı olur? Kimleri teslim alır? Seçilenlerden, yani insanların %90'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları teslim olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından teslim alınmışlardır. Burası üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından teslim alınmışlardır. Hayatları birdenbire değişir. Mutlu bir insan olur Allah'a ulaşmayı dileyen adam. Çünkü Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Ve bu teslim o kişinin üzerinde dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşan onlardır. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Ruhları Allah'a ulaşana kadar Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın sevk etmesi standartlarında yaşayacaklardır. Allah onlara namazı sevmiyorlarsa namazı sevdirecektir.
Zikri sevmiyorlarsa zikri sevdirecektir. Orucu sevmiyorlarsa orucu sevdirecektir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. %90'dan fazlası insanların. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onları hidayete erdirir. Ama burada yehti ileyhi, yehti ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a yönelen kişiyi. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, vazifesini yapmıştır. Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz şey Allah'ın kişiyi burada teslim almasıdır. Teslim almış olmalıdır ki kişiyi dilediği gibi yoğuruyor, onu kendisine ulaştıracak ve diğer emanetlerini teslim edecek hale getirsin diye. Allah Teala böyle olan kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf 53'te Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Bu tecelli gözleri Allah'ın dostlarına, müşriklere karşı kör olan, kulakları irşat makamının söylediğini işitmeyen, kalbi irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kişilerin irşat makamını irşat makamı olarak tanımasını, onun söylediklerini anlamasını ve kalbine indirerek onun söylediklerini bir hedefe ulaştırmasını ifade eder. İdrak etmesini ifade eder. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya, kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte dördüncü basamakta o kişinin görmesi temin edilir irşat makamını. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta o kişinin irşat makamının sözlerini işitmesi temin edilir. Yedinci basamakta da Allah Teala tarafından o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmesi, kalbine indirerek idrak etmesi temin edilir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah onu teslim almıştır. Bu kişinin eksik olan bütün tarafları tamamlanacaktır ve de namazını seven, orucunu seven, zikri seven, ibadetlerini seven, bunlardan zevk alan bir insan haline gelecektir. Allah onu şeytanla ilişkisini keserek muhafazası altına almıştır.
Bundan sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Niçin? Kalbini Allah'a çevirmek için. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Allah Teala. Kalbi Allah'a çevrilir kişinin. Yedinci basamakta, sekizinci basamakta affedersin, sekizinci basamakta Allah gören, işten ve idrak eden bu insanı insanın kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kalbi Allah'a çevrilen bu kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslim olması için yapar bunu, teslime açar. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Onuncu basamak ve kişi zikir yapar. Bu noktada zikir yapan bir kişi de kişiye Allah Teala'nın verdiği bir cevap vardır. Bu zikrin var olduğu noktada, bu noktadaki bu hedeflere ulaşmış olan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala Allah'ın katından rahmetle fazl isimli İki tane nuru, bu noktada sadece iki nur gelir, rahmetle faz. Kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın açtığı yoldan geçerek kalbine ulaşır. Ve kalbine rahmet nuru girmeye başlar kişinin. Bu nurlar, %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu zemin katta vücudundan mürşidine tabi olduğu anda ayrılacaktır. Ama daha mürşide ulaşmak söz konusu olmamıştır. Kişinin kalbinde ilk %2 rahmet nuru oluştuğu zaman Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince kişi huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine gelen nurların %2'ye ulaşması, o kişinin diyor Allah-u Teala Allah'ın zikriyle huşu sahibi olması zamanı gelmedi mi? İşte ne zaman kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'tan gelen nurların %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine yerleşmesi söz konusu olursa, o kişi huşu sahibi olmuştur. Olmuşsa mürşidine ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuştur. Hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah mutlaka her kişiye bir mürşid tayin eder. Ve bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alâllâhü kastü sevîli diyor Allah Teala. Sebillerin tayini, her mürşidin bir sebili vardır. Devrin imamına ulaştıran Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve de ona
onun ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk eder ve mürşidin dergahına, dergahındaki diğer ruhlarla birlikte olur. Çok kısa süreli bir beraberliktir bu. Hemen arkasından ana dergaha ulaşır. Ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ve devrenim onun ruhu başının üzerine, onun üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. Bu devrenim onun ruhudur. Kişinin başının üzerine girer, gelir, yerleşir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkartır. Yani ruh vücuttan ayrılarak o dergaha ulaşır. O dergahtan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Orada onarlık sıralardan birine gelir, yerleşir. Burası ruhların onarlık sıraları halinde önlerinde rahlelerle eğitim yaptığı yerin adıdır. Ya da tecrübe kazandığı yerin adıdır. Ve her seher vaktinde ruhlar hazırlanır. Allah'a doğru yola çıkarlar. Her gün bu yolculuk mutlaka yapılır. Ruhlar zemin kattan birinci kata ulaşacaklardır. Mürşide tabiyet o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasına ve ana dergaha ulaşmasına sebebiyet verir. Ana dergahta iki grup Allah'a doğru seyri sülük yaparlar. Birinci grup 6. kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci grup 7. kata da çıkabilenlerdir.

değerleri önce saf haline gelirler. Birincilerin yaptıkları gibi. Sonra birinci katta secde ederler. Tıpkı yedinci kata çıkanların yaptıkları gibi. Onlar da ikinci kata ulaşırlar. Soldaki salonda su arılma havuzlarına ulaşırlar. Bu ruhlardan su arılacak olanlar bir sıvının içine girerler. Şeffaf bir sıvıdır. Açık sarı bir rengi vardır. Şeffaftır. Ruhlar o sıvının içine girerler ama kimsenin elbisesi ıslanmaz. Ve onu girenler orada kalırlar. Diğerleri üçüncü kata yükseleceklerdir. Ama onlar üçüncü kata hemen yükselemezler. Yedinci kata kadar çıkanlar evvela üçüncü kata yükselip iki katlı köşke benzeyen mescidin ikinci katında da secde ederler. Oradan ayrılırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata ulaşırlar. Burası Beytül Makdes'in aslıdır. Sonra beşinci kata çıkarlar. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Secde ederler ikisinde de. Sonra altıncı katta sıbkatullah almam halinde beyaz bir nurun tesiri altında, çok açık yeşil beyaz bir nurun tesiri altında renkleri normal insan renginden o yeşilimsi çok açık yeşil beyaz renge dönüşmeye başlar, dönüşür. Onlar bu katlara yükselmeden evvel yedinci kata çıkanlar buralarını aşıp yedinci kata ulaşmışlardır. Yani ikinci kattan ayrılmaları için sol taraftaki salonda vazifeli olan devrin imamı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soldakiler el öptürmesini beklerler. Sol salona girenler altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Su arılma havuzlarına yerleşirler. Ama içeri girebilmeleri için mutlaka el öpmek zaruretindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onlara el öptüreceklerdir. Ve su arılma havuzlarına girenler, su arılma havuzlarında kalanlar, geri kalanlar üst katlara çıkmak yetkisinin sahibi olanlardır. Yani daha kıdemlidirler. Ama onlar üst kata çıkmadan evvel devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ başta, devrin imamı sol başta. Yedinci kata kadar çıkabilenlerin ile birlikte bu ikinci kattan üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta o söylediğimiz köşke ulaşırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beytül Haram'ın aslına, Beytül Makdes'in aslına, beşinci kata çıkarlar Beytül Haram'ın aslına. Altıncı kata çıkarlar. Sıbkatullah olma mahaline. Hiçbirinde oyalanmazlar. Sadece secde ederler, yükselirler, secde ederler, yükselirler. Orada sıbkatullah olma mahalinde işleri yoktur. Çünkü sıbkatullah olmuşlardır hepsi. O katı da aşarlar. Altıncı katı da. Yedinci katta birinci alemde sıralanırlar. Birinci alem

kader hücreleridir. Oradan harekete geçerler. Bir kısmı kader hücrelerinde kalır. Bir kısmı ümmül kitaba ulaşır. 60 kişi ümmül kitaptaki o büyük masanın etrafında birer birer sıralarlar. Devamlı olarak orada kalan devrin imamının ruhuyla birliktedirler. Sonra geri kalanlar ikinci aleme geçerler. Kudret denizine, bir kısmı kudret denizinin derinlerine daldırılır. Geriye kalanlar devam ederler yollarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulunduğu makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Orada devrin imamı ile beraber bir kısım 7. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kalır. Ve başkanlık eder gruba. Geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri çok büyük, yuvarlak, şeffaf hücrelerdir. İçerisinde zikretmeye başlarlar sıralanarak. Ve burada zikirde kalırlar. Diğerleri 6. kata kadar çıkabilirler aynı standartlarda. Önce 7. kata kadar çıkanlar çıktıktan 7. katta her biri görevlerini aldıktan sonra diğer katlarda hiç kimse kalmaz onlardan. 6. kata kadar hiç kimse, 7. kata kadar çıkanlardan hiç kimse diğer katlarda kalmazlar. Hepsi 7. kata mutlaka çıkar. Tamamen boşaltırlar gittikleri yeri ki diğerleri gelsinler, görevlerini yapsınlar, 6. kata kadar çıkabilsinler. İşte diğerleri aynı katlarda, aynı işlevlerden geçerek 6. kata ulaşırlar ve orada sıbkatullah olurlar. Sonra aşağı iniş başlar. 5., 4., 3., 2., 1. katlara inilir. Bu iş sıbkatullah olma müessesesi tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu yukarıda doğru olan çıkışa seyr-i sülük adı verilir. Ve 6. kata kadar çıkabilenler 6., 5., 4., 3. katlara inerler. 2. kattaki sıvarılma havuzlarına inip orada saflarını yerlerine alıp beklerler. Beklerler ki 7. kata kadar çıkabilenler de arkadan dönsünler. Yolda hiç kimseyi bırakmamışlardır. İkinci kata kadar olan bütün yollarda hiç kimse yoktur. 7. kata kadar çıkabilenler oradan zikirlerini yaptıktan sonra yolda bıraktıkları herkesi toplayarak aşağı evvela 7. katta toplanma tamamlanır. Makam-ı Mahmud'dan, Divan-ı Salihinden, Kudret Denizi'nden, Ümmül Kitap'tan orada beklenenlerin hepsi toplanır. Sıraya onlar da dizilirler ve de başlangıç noktasına geri gelirler zikir hücrelerine, affedersiniz kader hücrelerine. Oradan da ikinci kata kadar inerler. Zaten daha evvelinden kafileden kimse kalmamıştır. Ve de sonra ikinci katta devrin imamının ruhuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ayrılırlar onlardan. Soldaki bekleyenlere ilk 6. kata kadar çıkabilenlere ulaşırlar. Ve onları birinci kattan da zemin kattaki devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve herkes ait olduğu yerlere dağılarak başlangıç noktasına geri dönülür. Sonra da ikinci kattaki sağ tarafa gelip yerleşmiş olan
yedinci kata kadar çıkabilenler ana deryaya geri dönerler. Onlar da asma kattaki yerlerine uçarak ulaşırlar. Ve 7 tane sıra oluştururlar. Böylece seyri sülük her gün devam eder. İşte bu seyri sülükünü tamamlayanlar, ancak onlar ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kimin devri tamamlanmışsa zikir hücrelerinde, sadece o ruh oradan tek başına ayrılır, sitret-i müntihaya ulaşır. Burası Allah Teala'nın indi ilahisinin en yüksek noktasındaki ağaçtır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselir ruh tek başına, Allah'ın zatına ulaşır. Seyri sülük böylece tamamlanır. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişi Allah'ın mutlak kontrolü altındadır. Allah'ın mutlak yardımı altındadır. Nesi eksikse Allah Teala onu mutlaka tamamlayacaktır. O kişi zikri sevmiyorsa zikir sevdirilecektir. Namazı sevmiyorsa namaz sevdirilecektir. Eksikleri tamamlanacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaştırılacaktır. Aksi hiç varit olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu mutlaka o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılır. Eğer ömrü vefa ederse, 6-7 aylık bir ömrü varsa. Yoksa da nereye kadar yaşarsa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ikinci kat cennetin sahibi olur, mürşidine ulaşıp tabi olduğu takdirde. Ömrü vefa etmedi, birinci kat cennetine girecektir öldüğü zaman. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. İşte bunlar ruhlarını ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, yedinci kat cennete kadar yol var. Mürşidine tabi olan kişi oradan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu alavlaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibidir. İrşad olan kişi altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse nereye kadar geldik? Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra Allah Teala o kişinin şeytanın onu rahatsız etmesine müsaade etmediği ortamı sona erdirir. Şeytan rahatlıkla o kişiye tekrar onu kandırmak üzere ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve de onu devamlı taciz eder, devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Bin bir türlü diller döker o kişiye Allah'ın yolundan sapsın diye. Eğer kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse düşmez. Yükseltirse o zaman fizik vücudunun teslim edeceği bir noktaya mutlaka ulaşır. O noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Bunun için önce o kişiye Allah-u Teala'nın bir taht vermesi söz konusudur indi ilahide. Sonra onun zahit olması söz konusudur. Günün yarısından daha fazla zikretmesi söz konusudur. Bu noktadan sonra da fizik vücudun teslimine ulaşılır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yakın seviyede, %80'den fazla nur birikimi oluşur.

Kişi nefsinin kalbinde biriken o %82 nurun sahibiyken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsinin kalbinde hala %18 karanlıklar vardır. Ama onları dikkate almaz fizik vücut. Ve de daimi zikir için son gayretler sarf edilir. Kişi bu gayretlerin sonunda eğer Allah-u Teala uygun görürse mutlaka daimi zikre ulaşır. Bu noktaya ulaşan kişi için artık daimi zikre ulaşmak, günün yarısından çok daha fazla zikreden, günün dörtte üçünden fazla zikreden bir kişi sonunda uyurken zikirle uyur, kalkarken de uyanıldığı zaman da zikirle uyanmaya başlar. Bu onun daimi zikrin sahibi olduğunu ispat eden bir olaydır. O zaman bu kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi o kişiyi Allah'ın mükafatlandırmasına sebebiyet verir. Allah o kişiye şöyle bir statü içinde mükafatlarını verir. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özellik, Allah'ın mükafatı kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın mükafatı kalp kulağının açılmasıdır. Bu iki mükafat o kişinin Allah'la devamlı konuşmasını mümkün kılar. Ehli tezekkür olur kişi. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayır olur. Derecat kazanmak, hayır kazanmak demektir. Kişi devamlı hayır kazanan birisi olmuştur. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte bu noktada bu kişi devamlı Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Makamına da Ulu'l-Elbap'tır. Burada o kişiye 7 kat yerler gösterilir. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sıfır noktasındaki ana dergâh gösterilir. Ana dergâhın sırları gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse o kişi Ulu'l-Elbap makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Size demin anlattığımız birinci kattaki, ikinci kattaki, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattaki neler varsa onlar kişiye gösterilmeye başlanır. Sırayla 7 katın 7'si de gösterildiğinde 7. gök katında Sidretül Müntehayı bu kişi gördüğü anda tövbe-i nasuha davet edilir. Nasıl kişi dünya üzerinde mürşidin önünde tövbe etmişse Allah'ın söylediklerini işiten bu kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme onun ihlas makamını tamamlamasını ifade eder. Artık o kişi salah makamına geçer. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür önce, sonra günahları sevaba çevrilir. Ama sevaba çevrilmeden evvel ikisinin arasında o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Böylece başının üzerinde zaten devrin imamının ruhu vardı. O ruhun üzerinde de bir salah nuru vardı. Bu nurla birlikte o kişiye bir salah nuru verilir ve iki nurla birlikte bu kişi artık var olur. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının üçüncü kademesi. Sonra da o kişinin iradesini Allah teslim alarak
o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün peygamberler, bütün resuller, peygamber olmayan resuller, bütün irşat makamına tayin edilen mürşitler bu söylediğimiz safhaların hepsini tamamlamışlardır ve Allah'a ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Evet. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp teslim etmişler mi? Evet. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Muhlis olmuşlar mı? Evet. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Allah Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine farz kıldığı bu nesneleri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hepsini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabi kunel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, sahabeden bahsediyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlar. Kendilerine tabi olanlar da tabi'in adını almış. Daha sonrasında kitaplardaki bilgilerden okuyoruz. Bir de tebe-i tabi'in var, tabi'ine tabi olanlar. Sonrası mı? Sonrası hakkında bilgiler ulaşmıyor. Ama tabiyet müessesesinin bize kadar geldiği de kesin. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Şimdi de Allah-u Teala'nın verdiği görev itibariyle bize tabi olunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah'ın huzurunda bir sohbeti daha tamamlamak söz konusu oldu. Teslimler, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu kadar kısa bir zamanda öyle büyük bir olayı bir özet haline anlatabilmek bize çok kolay gelmedi ama Allah Teala'nın yardımıyla Yüce Rabbimiz bize bunu mümkün kıldığı için çok mutluluk duyuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve el-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu akşamki dersimiz dinlerin birleştirilmesi. 1, 1, 2 kodum arası. Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca sadece bir tek dini olmuştur. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Ve Ali İmran Suresinin 18. ayet kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki hem müminler hem de Allah şahitlik eder ki Allah'ın indinde bir tek din olmuştur. Allah'a teslim olmak. Ve ne inananlar ne de Allah peygamberler arasında fark gözetmez. Allah'ın indinde bütün peygamberler arasında Allah-u Teala hiçbir fark gözetmez. İnananlar da öyle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi peygamberden bahsederseniz bahsedin, tek bir Allah'ın peygamberidir. Ve onu peygamberler getiren Allah'tır. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberler vazifelendirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle Nebiler. Peygamber kelimesi Acemce'den geliyor. Nebi anlamına geliyor. Nebilerle Resuller aslında anlam itibariyle de muhteva itibariyle de birbirinden farklı iki hüviyet taşırlar. Nebilere peygamber diyor devrimizin insanları ve ilk peygamber, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dı. Son peygamber, son nebi de nebilerin mührü olan, hatem-ül enbiya olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar birçok peygamber, birçok kavme gönderilmiş ve dünya için görevlerini yapmışlardır. Bütün peygamberler devirlerinin huzur namazının imamlarıydı. Ama peygamberler arasında fetret devirlerinin olduğunu biliyoruz. En son misal Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak tayin edilmiş. Onun rahmetli oluşuyla da peygamberlik müessesi tamamen kapanmıştır. Ondan sonra da kıyamete kadar dünya üzerinde bir peygamberin var olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nebileri mühürlediğini, nebilerin sonuncusunun mührünün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu vurguluyor. Ve peygamberler arasında fark gözetmediğini vurguluyor. İlk peygamber Hazreti Adem'di. Oğullarına, oğullarının oğullarına, onların oğullarına 1200 yıllık hayatında her 25 yılı bir nesil kabul ederseniz ortalama standartlarda her 100 yılda 4 nesil oluştu Hazreti Adem'den. 1200 yılda 48 nesil ortalama standartlarda 48 nesle Allah'ı öğreten, Allah'a teslim olmayı öğreten Hazreti Adem'dir. Onlar ilk insanlar koyun yetiştiriyorlardı, yünlerini kırkıp iplik dokuyorlardı, iplikten üzerlerine giyecek belki çuval gibi ama elbiseler yapabiliyorlardı.
Buğdayı biliyorlardı, unu, hamuru biliyorlardı. Kendilerine ev yapıp içine girebiliyorlardı. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar hiçbirisi mağara devrini yaşamamıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mağara devirleri öyle insanların devridir ki bir atom harbinden sonra radyasyon sebebiyle zihni melekeleri tamamen kaybedilmiş olan, insan gibi görünen ama konuşamayan, bütün medeniyeti atom bombalarıyla tahrip etmiş olan insanların son kalıntıları. Dünyada bir defa değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birçok defa atom harbi geçirildiğine dair kesin işaretler var. Kayalardaki ergimeler bunu gösteriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem oğullarına, kızlarına, kendisinden sonra gelen hayatta bulunduğu sürece bütün nesillere Allah'a teslim olmayı öğretti. Kainattaki tek dini, Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmeyi. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabesine Allah'a teslim olmayı öğretti. Hepsi ruhlarını, fizik vücutlarını, meneşlerini Allah'a teslim ettiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Hazreti Adem'e 99 Esma-ül Hüsna'sını öğretiyor. Ve melekler gelip biz onun üstünü dedikleri zaman Allah Teala Hazreti Adem'i çağırıyor ve ona Esma-ül Hüsna'yı soruyor. Adem Aleyhisselam hepsini söylüyor. Ve Allah Teala işte diyor, sizden farklı, ona öğrettiğim bu isimler. Gelin görün ki Kur'an-ı Kerimlerde buna meal verirken eşyanın isimleri diye meal veriyorlar sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'ın esmasının, esma-ül hüsnasının her biri bir sırrı beraberinde taşır. Allah Teala esma-ül hüsnasını indirmiştir ki kimde hangi esmada bir eksiklik tespit edilmişse kişi o eksikliği bütün boyutlara giderebilecek olan o esmadır. Kim hangi alanda bir eksikliğin sahibi ise ona ait olan 99 esmadan ona ait olanını çeker. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Adem Aleyhisselam ilk peygamberdi ve Allah'a nasıl ruhun, fizik vücudun ve nefsin teslim olacağını öğretti. Kendisinden sonra gelen 48 nesle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiiyetinde olan sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler miydi? İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler, sözün aksel olanlar, yani peygamber tarafından söylenilene aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i söylediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde Kur'an-ı Kerim manevi olarak mevcut olduğu için aksel olan Kur'an-ı Kerim'den bahsetmesiydi. Aksel olan Allah'ın söylediklerini yalnız söyleyebilmesiydi. Onun sözüne tabi olurlar, hepsi hidayet erdiler diyor Kur'an-ı Kerim. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabe hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler miydi? Hepsi. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o günlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar
Biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bakara suresi 136. ayet-i kerime Allah Teala sahabeye diyor ki sahabe onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala Bakara suresi 132. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in ruhunu, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim ederek Allah'a tam teslim olduğunu ifade ettikten sonra 33. 34. 35. ayetlerde teslimden bahsediyor. 136. ayet-i kerimesinde de 4 ayetten sonra Allah Teala sahabenin de Allah'a teslim olduğunu kesinleştiriyor. Ruhlarıyla, fizik vücutları, nefsleriyle, her şeyleriyle sahabe Allah'a teslim olmuşlar. İlk peygamber, son peygamber. Onlar ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi Allah'ın kitap indirdiği peygamberlere beraberce bakalım. Hazreti Musa. Allah Teala diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Allah Teala diyor ki Hazreti Davud ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Birisine Allah Teala Tevrat'ı, ötekine Zebur'u veriyor. Ve nihayet Hazreti İsa'dan bahsediyor Allah Teala. Hazreti İsa ve onun havarileri onların hepsi Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İshak'ın, onların torunlarının, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Nuh'un, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber geçmişse hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek hakikatten bahsedebiliriz. Bir tek Allah vardır, sadece onun peygamberleri vardır ve peygamberlerin hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Hepsine Allah'ın tebliğ ve tevhim ettiği şey, öğretilmesini kendinden talep ettiği şey, sadece Allah'a teslim olmak fikrinin etrafında kümelenir. Allah'a teslim olmak, Allah'a ruhun teslimi 22. basamak. Allah'a fizik vücudun teslimi 25. basamak. Allah'a nefsin teslimi 27. basamak. Allah'a teslim olmak, teslimi yaşamaktır. 28 tane basamaktan oluşan Allah'a teslim olma standartları 28. basamakta son bulur. Teslimleri tamamlayabilen kişi 27 basamağı aşabilen birisidir. Mutlaka daimi zikre ulaşmıştır. Mutlaka hikmet sahibidir. Nefsinin içinde hiçbir afet mutlaka kalmamıştır. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Hepsi Allah'a üç vücutlarında teslim etmişlerdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, bu ders önümüzdeki yılların en önemli dersidir. Önümüzdeki 4 yıl içinde biliniz ki insanlık yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dininin etrafında, bir tek çatının içinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl unsuruyla karşılaşacağız. Dünya sulh ve sükûnu bu hedefe ulaşabilmemize bağlı. Bütün devirlerde olduğu gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde olduğu gibi şu anda da dünyadaki bütün milletlerin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli. Bu beyan hepinizdedir. Bütün milletlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller sizlere sesleniyorum. Hepiniz vazifelisiniz.
gelecek günlerdeki dinlerin birleştirilmesi, Allah'ın temel unsurunu ortaya koyduğu tek dinin etrafında bütün dinlerin bir araya gelmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde mutlaka gerçekleştirilecektir. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. O arada vazifeyle kılarız. Ve birbiri ardından göndeririz. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmayız diyor Allah-u Teala. Yetmez, devam ediyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek bundan evvel, hiçbir kavimdekiler Resullerini kabul etmediler. Hepsi inkar ettiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı İlkan'da nasıl inkar ettilerse, nasıl reddettilerse, nasıl ona hakaretler yardırdılarsa, olmadık kötülüklere onu ulaştırdılarsa, bütün devirlerdeki resimler kendi kavimleri tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiştir. Sadece Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi değil, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ey İsrail kavmi diyor, size o gönderdiğimiz Resuller sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri söyledi diye onların bir kısmını öldürdünüz. Bir kısmını da reddettiniz, inkar ettiniz. Nahl Suresinin 36. ayet kerimesi Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili öğrenciler ve Allah Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere onların kendi dilleriyle onlara anlatımlarını yapabilsinler diye onların dilleriyle Resuller göndereyiz. İşte insanlık tarihi boyunca var olduğu gibi şu anda da bütün kavimlerde Resuller var. İşte bu birleşimi yapabilecek olan bu insanlardır. Hepsi Allah'ın kontrolü altındadır. Hepsi Allah'tan vahiy almaktadır. Ve onlar bu devrede, önümüzdeki devrede onlar bir araya gelecektir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Peygamberler zamanında her peygamber kendi devrinin huzur namazının imamıydı. Bütün peygamberler namaz kılmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her fırsatta Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinin namaz kıldığından bahsediyor. Hangi emirleri verdiyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlerine sadece aynı emirleri vermiş. Peki bugünkü değişiklikler nasıl oluşmuş? Zaman içerisinde insanların kendi peygamberlerinden bu tarafa geçen süre arttıkça şeytan o insanların arasına onları Allah'ın yolundan ayırabilmek için fesat tohumlarını ekmiş. Adım adım onları kendilerine ait olan peygamberin standartlarının dışına çıkarmaya çalışmış. Başarmış mı? Ortada bu kadar dinin mevcut olduğunu zanneden herkes için kesin bir olgudur ki başarmış. Birbirinden farklı görünen birçok din varmış gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Aslında ikinci bir din yok. Sadece bir tek din var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyadaki Allah'ın resimleri. Şu hakikati bileceksiniz. Sadece Allah sizden Allah'a teslim olmanızı ister. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi sizdeki üç emaneti de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde şunu buyuruyor. Ve Eyyubu ilallahi ve eslimu lehu min kavreniyeti hükümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Böylece Allah'a kul olun, ekber kul olun ve azim kul olun. İşte Zümer Suresinin, Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi ve lekad halaknel insani, Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanların ve cinlerin sadece bize kul olması için onları yarattık. Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarından, yani Allah'a ruhlarını, fizik vücudlarını ve nefslerini teslim etmelerinden başka bir şey istemiyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala sadece bütün insanlardan Allah'a teslim olmalarını istiyor. Biliyorsunuz ki İblis bütün kitaplarda değişiklik yapmayı başarmış. Yetmez, kitapları yok etmiş. Ve kitapların kendisi yerine insanlar tarafından yazılan bu hakikate dayalı ifadeleri kullanmaya çalışarak yazdıkları başka kitaplar oluşmuş. Öyleyse arıyoruz. Mesela İncil'in aslı nerede? 4 tane İncil yazılmış. Başka başka insanlar tarafından. Matta, Lukas, 4 tane kişi, 4 ayrı İncil vücuda getirmişler. 4'ü de gezinden arttı. İncil bunlara indirilmedi. Ne Matta'ya, ne Lukas'a, ne de diğer ikisine. İncil Hazreti İsa'ya indirildi. Ve bunların dışında bir de Barnaba İncil'inden bahsediliyor. Ama Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i arıyoruz. O ortalıkta yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olmuş olmamış önemli değil. Önemli olan Allah'ın bütün insanlığa verdiği emirdir. Allah'a teslim olmak. İşte baştan aşağı din bunu ifade ve ihata ediyor. Allah'a teslim olmak. Şeytan asırlar boyunca yazılan Allah'ın indirdiği bütün kitapları asırlar geçtikçe değişikliklere uğratmayı başarmış. Başaramadığı bir tek kitap var. Kur'an-ı Kerim. İndirildiği bütün özelliklerini halen taşıyarak aynı duruyor. Şimdi o değiştirilen kitaplara bakalım, gelin sizinle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün iblisin değiştirme gayretlerine rağmen Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de teslime mütalik ayetler yok edilememiş iblis tarafından sevgili izleyenler ve dinleyenler.
3 ayrı cephede de bu hedeflere ulaşamamış İblis. Ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne İncil'de teslime mütalik ayetleri yok edememiş. Yani Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmediyse, başka kitaplardaki Kur'an-ı Kerim'deki tabi teslime mütalik ayetlerin hiçbirisi değiştirilmemiş İblis tarafından. Fakat başka kitaplardaki muhtevaya baktığımız zaman onlarda da teslime mütalik ayetlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir kısmını şeytan mutlaka değiştirmiştir, mutlaka yok etmiştir. Ama bu mevcutların varlığına halel getiremiyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslimin tam olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Peki ne olmuş da ayrı ayrı dinler oluşmuş? Ayrı ayrı gibi görünen dinler oluşmuş. İşte İblis insanlardaki yozlaşma nefsani afetinin sonuçlarını oluşturmak üzere bunları vücuda getirmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Tabiat yozlaşmaya dönüktür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir yıl uğraştınız bizim gibi bir gül bahçesini yetiştirdiniz. Dünyanın en güzel güllerine sahip oldunuz. Sonra bahçeyi kendi haline bıraktınız. İkinci yıl güllerin etrafını yabani otların kapladığını göreceksiniz. Eğer birkaç yıl o bahçeye hiç dokunmazsanız bir süre sonra yabani otlar güllerin gıdalarını onların ellerinden almaya kalkarlar. Ve eskiden bülbüllerin çıkardığı o bahçede sadece yabani otları bulursunuz. Tabiat bu açıdan bakıldığında yozlaşmaya dönüktür. İnsan da eğer Allah'ın emirlerini dikkate alacak en üstün seviyede yaratılan mahluk olan insan da eğer Allah'ın arınma konusunda emirlerini dikkate almazsa o da yozlaşacaktır. Doğuşunuzdan itibaren nefsinizdeki afetlerle doğarsınız. Ve bu afetleri tedavi etmezseniz, ruhunuzun hasletleriyle değiştirme konusunda harekete geçmezseniz, daim zikre ulaşmak üzere yola çıkmazsanız, nefsinizdeki afetlerin karanlıkları giderek yoğunlaşır. Nefsinizin kalbi hem sertleşir hem de kararır. Zaten karanlık olan kalbiniz zifiri karanlık bir hale gelir. Bunun adı yozlaşmadır. Öyleyse işte şeytan asırlar boyunca insanlara hep asılları unutturmayı ne yazık ki başarmış. Şu anda dünya üzerinde hiçbir dinde toplumun büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'a teslim olmuyor. İslam'da da durum aynı, Hristiyanlık'ta da durum aynı, Judaizm'de de yani Musevilerin dininde de din adını verdiğimiz bütün inanç partilerinde hepsinde aynı olayla karşı karşıyayız. Biz, İblis yüzyıllar geçtikçe insanlara aslı unutturmayı başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu İslam'ın 14 asır sonraki haline bakın. İnsanları cennet saadetine götürecek olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinin farzları 14 asırda tatbikattan koparılmış birer birer. Ve İslam'ın bacakları kesilmiş. 14 asır sonra İnsanların hem cennet saadetine giden, ulaştıran fasılları yok edilerek İslam'ın bacakları, hem de dünya saadetine ulaştıracak olan İslami farzlar yok edilerek
İslam'ın kolları kesilmiş. İslam bitkisel hayata oturtulmuş. Bu kitabın hiçbir değişikliğe tabi tutulamadığı İslam dininde yaşanan olay. Artık İslam yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, İslam Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın 5 tane şartına dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve insanlar bunları yaparak İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Müdafaaları da çok dokunaklı. Diyorlar ki İslam madde bir. İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Bize soruyorlar. Diyoruz ki doğru. İslam teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Doğru mu? Eğer şartlardan bahsediyorsanız daha fazladır ama 5 tane olduğunu kabul edelim. Vardır. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz Allah'a teslimiz. Bizden daha çok kim teslim olabilir ki? Böyle diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bunlar İslam'ın posası. İslam yok edilmiş. İslam ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Tam 22. basamakta olgunlaşan bir meyvedir. İslam fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. 25. basamak. İslam nefsin de Allah'a teslimidir. Böylece İslam tamamlanır. 27. basamak daimi zikirdesiniz. Bunlardan hiçbirisi kalmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatleri bu devirde bizden başka söyleyen de yok. Ve işte bunun için İslam'da dahi, kitabında hiçbir değişiklik mevcut olmayan İslam'da dahi şeytan insanları bu duruma düşürebildiğine göre kitaplarını değiştirdiği diğer dinlerin sahipleri ne yapsınlar? Bu sebeple diğer dinler adını kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Sanki diğer dinler varmış gibi. Başka bir din yok. Sadece Allah'a teslim olanların dini var. Allah'a teslim olma dini var. Hepiniz kim olursanız olun, insan olarak yaratılan herkes Allah'a teslim olmak üzere yaratıldınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İblis, şeytan bütün gücüyle bunu yok etmeye çalışır. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bugün Musevilerin içinde hala Hazreti Musa zamanında Allah'ın o peygambere indirdiği Allah'a teslim standartlarını yerine getirenler var. Bizim gibi secde edenler, bizim gibi zikir yapanlar, bizim gibi tek Allah'a inananlar ve ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim edenler var. Bugün Hristiyanların arasında Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği aynı şeyleri Hazreti Musa'ya ne indirmişse Hazreti İsa'ya da aynı şeyleri indirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı şeyleri indirmiş. Hazreti İsa'ya Allah Teala'nın indirdiği teslime mütalik esasları bugün hala aynı standartlarda yerine getirenler var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Biz söylemiyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, o devirde mutlaka hangi peygambere tabi olmuşlarsa o cemaatin içinde mutlaka yaşamakta olanların bir küçük grubu onların peygamberi.

bildiği şeyleri öğrettiği Resuller. Bu Resullerin hiçbirisi peygamber değil, olmaları da zaten mümkün değil. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden bu tarafa hiçbir peygamber mevcut olamayacağı için. Ama o peygamberken de bütün diğer kavimlerde gene Resuller vardı. Ama hiçbirisi de peygamber değildi. Bütün peygamberlerin bulundukları devirlerde de, bulunmadıkları devirlerde de her milletin, her ümmetin içinde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız olarak mevcut olmuşlardır. Bugün de mevcutturlar, yarın da mevcut olacaklardır. İşte dinlerin birleştirilmesinde en büyük görev Allah'ın bugün yaşamakta olan Resullerine düşmektedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların uydurdukları masalları doğru zanneden, Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmek zahmetine katlanmayan devrimizin alimleri de Risaletle nübüvveti birbirine karıştırmaktalar. Bütün nübüvvet erbabı yani nebiler, onların hepsi peygamberlerdir. Bütün nebiler yani peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Akaideki bu kaide bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de uymak, Kur'an-ı Kerim'e uymaktadır. Ama akaid bir ikinci şeyi daha söyler. Bütün vesileler de nebidir der. Ve büyük bir hata yapar. Çünkü bütün Resuller Nebi değildir. Yedi grup Resul Nebi olması mümkün olmayan bir standartta görünüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim o büyük hakikati çok açık bir şekilde söylüyor. Bir defa Risaletle, Allah'la hiç alakası olmayan alayade bir haberci Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resul diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'inde. İki, cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Üç, melek Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Dört, rızaya ermemiş Resullerinden bahsediyor Allah-u Teala. Beş, Resullerin arasında, peygamber olmayan Resullerin arasında zaman farklılığı yoktur. Yani Resulsüz geçen hiçbir kavimde hiçbir zaman Resulsüz bir devre mevcut olmamıştır. Ama peygambersiz devreler, yani boş devreler, peygambersiz geçen devreler hep mevcut olmuştur. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl dünya peygambersizdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a son görev verildi, nübüvvet görevi. Ondan sonra da 1400 yıldır dünya peygambersiz kıyamete kadar devre kalacak. Ama hiçbir kavim Resulsüz değil. Peygamberlerin görevini de vekaleten o Resullerden bir tanesi mutlak olarak üstlenir. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir olgudan bahsediyoruz. Böyle bir olgu. Bütün kavimlerde asırlardan beri insanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de Allah'ın Resulleri var. İşte geleceğin ümidi onlardır. Onlar gelecek günlerde bütün dinlerin bir tek din olması konusunda kendilerine düşen görevi hepsi adım adım gerçekleştireceklerdir. Bütün kavimlerdeki resuller için de aynı standartlar söz konusudur. Onların da bulundukları kavimlerde bir inançsızlık müessesesi onları da kuşatmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelecek günlerde
dünya

0: sulhün kurulabilmesi, oluşturulabilmesi ve devamının sağlanabilmesi. Bu dini beraberliğin kurulmasıyla birinci derecede ilişkilenir. Dinlerin birleştirilmesidir ki bütün kavimlerde tek bir dini hakim kılacaktır. İşte bu dinin bütün dinleri kavrayan ve dinin %90'ından fazlasını oluşturan bir temele dayanması gerekiyordu. Bu temel muhtevayı tam olarak verebilen tek bir temeldir. Allah'a teslim olmak. Her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla ifade edilmiş bulunan Allah'a teslimlerin gerçekleştirilmesi. Öyleyse bütün kavimlerde yaşamakta olan nesiller yeni bir görevle vazifelidirler. Kavimlerindeki muhtevayı onlara, kendi kavimlerine kendileriyle anlatmak üzere İbrahim Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre şu anda bütün dünyada Resuller vardır. Her kavmin Resulü kendi diliyle kendi kavmine durumu anlatacaktır. Evrensel olan sadece huzur namazının imamıdır ve o bunların hepsinin sorumluluğundan Allah'ın ötüklendirdiği düşünür. Öyleyse birçok alim huzur namazının imamı diye bir şeyden bahsedildiğine hiç duymadık diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın huzurunda olanlar Allah'ı zikrederler ve Allah'a secde ederler. Bundan da huzur ve mutluluk duyarlar. İşte insanlar şeytanın ihvalarına her zaman açıktır. Böyle bir muhteva içerisinde iblis bütün insanlar için korkunç bir tuzağı asırlardan beri çalıştırıyor. Bu sebeple hadi öbür kitaplar değiştiler ama bir harfi bile değişmeyen Kur'an-ı Kerim'de bütün bu hakikatler hepsi yazılı olduğu halde bu yazılı olmasına rağmen İslam muhtevası içerisinde insanlar nasıl iblis tarafından aldatılmış da dinin bütün esaslarının yok edilmesine herkes gözlerini yummuş. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. Ve yok böyle bir şey. İslam'ın içinde unutulmuş artık. 14 asır evvel sahabe yaşamış bunu. Allah-u Teala müşri ulaşmayı farz kılıyor, din adamları farz değildir diyor. Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırmasını 11 defa farz kılmış, din adamlarımız farz değildir diyor. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik gücün Allah'a teslimini farz kılmış, nefsin Allah'a teslimini farz kılmış ve din adamları farz değildir diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inanılmaz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e meydan okuyanlar var. Biz insanlar ne yapmışız sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler? Torba dikmişiz. Duvarda bir çivi çakmışız. Torbanın içine koyduğumuz Kur'an'ları duvardaki torbanın içine kaldırmışız. Biri söyleyecek de Kur'an-ı Kerim'e çıkaracağız. Arkasından Yasin okuyacağız. Kur'an-ı Kerim 14 asırda bir ölüler kitabı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Düşünün bir defa dünyadaki A'dan Z'ye bütün davranışlarınızın mimarı olan Kur'an-ı Kerim ölüler kitabı haline getirilmiş. Ve insanlar dinlerini artık Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğreniyor olmuşlar. İblisi de böyle bir hedefe insanları ulaştıran iblisi de gün doğmuş tabii. Neden? Çünkü kitapları değiştirmesi insanlara tesir yoluyla kolaylaşmış. Ve asırlar geçtikçe insanları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam adına artık Allah'a teslimler vardır, kimse diyemez. Asırlar boyunca adım adım ortadan kaldırılan İslam dininin temel esasları artık yok olmuş. Bizim gibi küçük topluluklar, sadece onlar Allah'ın İslam dinini yaşar olmuşlar. Allah'ın tek dinini yaşar olmuşlar. Ve işte yakın gelecekte, önümüzdeki 3-4 yıl içinde bütün dünyada bir dinlerin birleşmesi olayı tahakkuk edecektir. Dinler tek bir din haline gelecektir. İşte 3. bin yıla girdiğimiz bu devrede Allah'ın emri budur. Bütün insanlar bunu yerine getirmek üzere bir birlik oluşturacaklardır. Dünya sulhunun çekirdeğinde dinlerin birleştirilmesi idesi, dinlerin birleştirilmesi ideali yapmaktadır. Tek bir din, tek bir çatı, tek bir ana davranış biçimi, Allah'a teslim olmak. İşte din adına geleceğin getireceği bu temel hedeftir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şöyle bir olaylar dizisine baktığımız zaman bu hakikatlerin taşlarına basarak hedefimize yürüyelim. Neyi görüyoruz? Allah'ın bütün peygamberlerinden bahsediyor Allah Teala sırayla, hepsinin ve onlara tabi olanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Bugün için söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, bugün için söylüyor. Eğer bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlarsa, demek ki aralarında teslimin esas alındığı bir temel davranış biçimi var. Allah'ın din konusundaki temel emri bu. Allah'a teslim olmak. Bütün peygamberler Allah'a teslim olduğuna göre ilk peygamber ve son peygamber Allah-u Teala'ya teslim olduğuna göre, arada geçenlerin hepsi Allah'a teslim olduğuna göre, herkes dilediği kadar başka başka dinlerin varlığından bahsetsin. Biz bahsetmiyoruz. Sadece bir tek din vardır diyoruz. Allah'ın teslim olma dini ve Kur'an-ı Kerim bunu kesin şekilde ispatlıyor. Yetmez. Sadece Kur'an-ı Kerim ispatlamıyor. Sahabenin yaşantısı ispatlıyor. Sadece bu ikisi ispatlamıyor. Her peygamberin yaşadığı din ispat ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi bunu yaptılarsa, bugün de hala hangi peygamber olursa olsun o peygambere bağlı olanların belki küçücük bir kısmı ama hala aynı esasları yaşıyorlarsa, bugün de Allah'a teslimlerini devam ettiriyorlarsa, küçücük bir topluluk da olsa bu o günlerden bugüne kadar gelen bir asli hakikatin hem habercisidir hem de ispatıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin namaz kıldığını söylüyor. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe ne yapmışlarsa bütün peygamberlerin aynı şeyleri yaptıkları açık ve kesin bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Şimdi düşünün bir defa sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Eğer Allah-u Teala diyorsa biz hiçbir peygamberimiz arasında fark gözetmeyiz. Eğer Allah-u Teala hepsine aynı şeyleri emretmişse, Allah'a teslim olmayı emretmişse, o peygamberlerin yaşadığı devirde onların ve ona bağlı olanların hepsi bunları gerçekleştirmişse, bugün de hala Musevilerin arasında Hazreti Musa'ya Allah'ın emrettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı standartlarda olan şeyleri hala yaşamaya devam edenler varsa, Hristiyanların arasında hala yaşamaya devam edenler varsa, bütün din adı verilen toplulukların içinde hala aynı şeyleri küçük gruplar da olsa onlar yaşıyorsa, bunun bir esasa istinadeti kesin değil midir? Söylediklerimizi derleyip toplayın bakalım ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz, bölgelerden, karanlıklardan sıyrılmış bir çıplak hakikatle karşı karşıya olacaksınız. Bu Allah'a teslim olmaktır. İşte geleceğin en aydınlık yüzü Allah'a teslim olmakta hepimizi bir araya getirecek. Öyleyse böyle bir görev Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Bununla sonsuz bir mutluluğu yaşarız. Ve uluslararası ilk toplantıda konuyu açtığımız zaman hiç kimseden bir itiraz gelmedi. İkinci toplantıda onunla söylediğimiz zaman gene birkaç kişi çok güzel bir mesaj dediler sadece. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler itiraz edilmiyor. Ayrıca küçük toplantılarda bizim düşündüğümüz esasları biz başkalarından duyduk. Ne duyduk? Hemen müzakerelere başlamalıyız diyorlar. Ve diyorlar hangi konuda anlaşamıyorsak onu buzdolabına koymalıyız. Anlaşmak için yeni bir zemin oluşturana kadar. Ama anlaştığımız noktaları da devamlı olarak geliştirmeliyiz. Ve hiç kimsenin bugüne kadarki açıklamalarımızda Allah'a teslim olma fikrine bir itirazı olmadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olma fikrine itirazı olanlar sadece bizim sevgili alimlerimiz. Ne kadar hızlı bir tecelli biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'ın dışında olan insanlar kendileri yaşamadıkları halde Allah'a teslim olmayı hemen kabul ediyorlar da Allah bunu üzerimize defaatle fark sunmasına rağmen İslam dininde olduklarını zannedenler itiraz ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri yok zannediyor bu insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yeni bir heyecanla, yeni ufuklara doğru bir atılımda gene bir aradayız. Geleceğin kurtuluşu, bütün insanların huzura kavuşması, tek bir dinin oluşturulması, Allah'a teslim esasının bütün insanlar tarafından devreye sokmasıyla mümkün olacaktır. Ve bütün dinler tek bir dinin ana gövdesini oluşturacaklardır. İşte böyle bir düzende hepinizi birer bayrak olarak görmek istiyorum. Hepinizin Allah yolunda Allah'ın sağlam elleri olarak Allah'a adanmış insanlar olarak Allah'a teslim dininin öncülüğünü yapmanızı ve bu güzelliğin sizler tarafından yaşanmakta olan bu güzelliğin bütün insanlarca yaşanmasını temin için bütün gayretinizle çalışmanızı istiyorum. Bu üniversitenin amaçlarından en önde olanlardan birisi de budur. Dinlerin birleştirilmesi, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin kainatın son devresinde bütün boyutlarıyla ortaya konması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ana göreviniz budur. Allah'a teslim olmak ve bütün dinleri Allah'a teslim olmak çatısı altında birleştirebilmek. Hepinizin bu büyük davanın nurlu ufkunda başarılara koşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah. Allah kabul etsin, Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunurum. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatı yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşama. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
nefsinizdeki bütün afetleri yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah-u Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç.

Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart, altıncı özellikleri ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır. Diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar. Hüsranda olanlar kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız. Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi
Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin %51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Tabii ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş, geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil. Putperestler de görmüş. Şeytana tapanlar da görmüş. Hristiyanlar da görmüş. Yahudiler de görmüş. Herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir.

tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde, sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa fazla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 12 tane ayet-i kerime. Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz. 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız, bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor. Birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Ruha. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafına ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime, Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırmış. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş.

Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152 Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı mustakim fettebi'uhu Allah ile Allah'ın ahdini İfa edin. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İşittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Misak ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ Misaklarını bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi

ona en yüksele ulaştırmalıyım. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulların, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı denemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri
yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. Üçüncü kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakını gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh, veç, nefs. Ruh, veç, nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah-u Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminettekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah-u Teala'dan isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

يكون محتوى ده her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah-u Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah-u Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimetlendiriyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed'in izniyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz şimdi buraya yazdığım gibi tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük, Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hanif fıtratı üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hanif fıtratı üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hanif fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hanif fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak. Sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve
tek bir cemaat oluşturma, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, vahid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hz. İsa'ya dedik ki ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hz. İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor, bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış öyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyor. Lar hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti abi İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor bilmiyor mu diyor burada olduğumu. Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğunu biliyor. Bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cup diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudun var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun Tanrı'nın önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar.
Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da da müzeyumda duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı serbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El İlah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin
esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle yara almıştır. Ama bu konular sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğrulabilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

büyüse Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, Mukaddes Ruh Allah yani böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerini almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok lanette kim vardır diyor
Allah Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah-u Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin

O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerine faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır? Azalacaktır. Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek. İman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek. Ve nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerinin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle, %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin. Nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde

afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki hayır, onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor, hatırladım. Allah Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan. Oğlunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itina ile bilediği bıçağını Allah Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere, ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasıtın olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır. Sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı. Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok.
Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak için bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım, bizim için her zaman sizlerle beraber olmak, bir saadeti yaşamaktır, bir mutluluğunu yaşamaktır. Bunun büyük huzurunu, saadetini yaşarız. Allah'ın insanları yaratmasından muradı, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını sağlamaktır. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey sizin mutlu olmanız. Allah'ın hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Ne namazınıza, ne orucunuza, yaptığınız hiçbir ibadetle Allah'a bir katkıda bulunamazsınız. Ama kendiniz için çok büyük mutlulukları oluşturabilirsiniz. Özellikle zikirle. Allah-u Teala hepinizden mutlak saadete ulaşmanızı istiyor. Öyleyse Allah'ın düzeni, işte o düzen sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk düzeni. Öyleyse bir takım insanlar mutsuz, bir takım insanlar mutlu. Neden? Cevabı çok basit. Biz insanlar aklımıza çok güveniriz. Aklımız bizi en iyi standartlarda idare eder deriz. Mutluluksa aklımız bizi mutlu kılar. Böyle söyleriz. Ama bunca yıl o güvendikleri akıllarına tabi olarak yaşayanlar hep mutsuz olmuşlardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzeli sizin için. Sizi siz idare etmeyeceksiniz. Allah idare edecek. Anahtarı Allah'a teslim edin. İşte bu teslimiyet adım adım gerçekleşen bir becerdir. Ama eğer o başlarsa size kumanda etmeye, o zaman göreceksiniz ki mutluluk gerçekten sizin içindir. Dört başı mamur bir saadeti, mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Saadeti Allah-u Teala ikiye ayırıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti diye. Cennet saadeti bütün insanların kolayca elde edebilecekleri bir hedefi işaret eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve gördüğü an o kişi cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Allah-u Teala derhal tecelliye başlayacaktır. O kişiyi amin olan bir kişi hüviyetine hemen sokacaktır. Rahim esmasına tecelliye başlayacaktır. Kişiyle Yaşat makamının arasındaki birliği sağlamayı temin etmek üzere harekete geçecektir. Kişinin kulaklarındaki vakayı alacaktır. Kalbindeki hikmeti alacaktır. Sonra irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestireyi alacaktır. Sonra bağda ikincisinin yerine ifak koyacaktır. Bu 5 tane İhsan kişinin daha ötede bir takım daha şartlara sahip olmasına zemin hazırlar. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünden kalbine yol açacaktır. Kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. İşte böyle bir düzen söz konusuysa bütün bunlar 10 tane ihsan neyle gerçekleşti? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu amin olan kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün şartlarını Allah ona hediye eder. O kişinin mürşidine ulaştığı zaman kulaklarındaki vakfa alınmış, kalbindeki ikinet alınmış, yerine ifat alınmış, irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınmış, göğsünden kalbine yol açılmış, kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş, bu şeye ulaşmış, bir kişi olarak mürşidine vasıl olur. Kim yaptı bunları? O kişi mi yaptı? Bunca şeyin sahibi o kişi kendi kendine mi oldu? Hayır, hepsini Allah yaptı. Niçin yaptı? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Böyle bir insan mürşidine ulaştığı zaman yedi çağrının huzurunda onun üzerindeki bütün ihsanlar görünür. İşte bu ihsanların sahibi kılar Allah-u Teala kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu ihsanların sahibi olan kişi ise mutlaka cennetin sahibidir. Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِنْ حَيَاتِ الدِّنْيَا وَاتْمَهَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا كَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَاهُمُ النَّارِ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüküm konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. O kişi mutlaka cehenneme gidecek. Ne yaparsa yapsın. Ömrü boyunca namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Ne yaparsa yapsın. Allah'a ulaşmayı dilememişse
kurtuluşu mümkün değildir. Mürşide ulaşsın, o da onu kurtarmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek parantezinin içinde cennet var. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemediğiniz sürece cehennemin anahtarı sizinle beraberdir. Dilediğiniz gün Allah Teala cennetin anahtarını teslim eder. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü derhal o 10 tane ihsanın sahibi olursunuz. Öyleyse cennet saadeti mi? Çok kolay. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa bir dilekte bulunacak. Bu dilek kişiyi Allah'ın cennetine ulaştırır mı? Kesin. Ne diyor Allah Teala bakalım? Diyor ki vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmenûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Asra, zamana yemin olsun. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri hariç, onlar hüsranda değillerdir. Bunun manası ne? Onlar cehenneme gitmezler. Bunun manası neden? Çünkü Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır ve orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu düzen içerisinde hüsranda olanların mutlaka cehenneme gidecekleri, ebediyen orada kalacakları kesinlik kazanıyor. Ama Allah Teala diyor ki amil olanlar hariç, onların hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda ayet-i kerimeyi gördük Yunus Suresi'nin 28. ayet-i kerimesine. Yani insanları cehenneme mahkum eden ayet, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse. Aynı ifadenin ters istikamette de kullanıldığını görüyoruz. Bu ayet-i kerimenin tersi Ankebût Suresi'nin 5 ve 6. ayetleridir. Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْطِ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birincisi neydi? Yunus 7. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı bilemezler. Onlar bize ulaşmayı bilemezler. Şimdi burada ne diyor Allah Teala? Kim bize ulaşmayı, ruhunu bize ulaştırmayı dilerse. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir.

O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Öyleyse Hud suresinin 29. ayetini ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Onlar mutlaka Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Kim amin olursa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak kesin. Ulaştırırsa ne olur? Gideceği yer Allah'ın cenneti olur. Kesin mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Fecr 27, 28, 29, 30'da Ya eyyetühen nefsül mutmainnete irci'i ila rabbiki radiyeten vadiyye fethuli fi ibadiyye fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, o zaman sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne diyor Allah Teala ruha? Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ve ne diyor? Ve cennetime gir. Ve tuli cenneti. Öyleyse kim Rabbine geri dönerse, nefsini tezkiye ederse, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak. Bu acıdan da mutlaka yine cennetini kazanacak Allah'a Teala. Bu kişi Allah'a ulaşamadan öldü. Hiçbir şey yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi ve hiçbir şey yapamadan öldü. Bu kişi gene Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Çünkü Allah'tan 10 tane ihsanı ard arda o kişi almıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düzende Allah-u Teala'nın insanların ne kadar kolaylıkla cennetine ithal edeceğini kesin olarak görüyoruz. Öyleyse buna dikkatle bakalım. Burada Allah-u Teala'nın bize bir işareti var. Allah bize açık ve kesin olarak kainatın en kolay şeyini öneriyor. Allah'ın cennetine girmemiz için. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sadece bir dilek mutlaka bizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah neyi emrederse o en güzelidir. Ne diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse güzel eylememiş mi? Hepimize diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu o dilediği anda cennetlik kılarım. Daha sonra hiçbir şey yapamadan ölse bile. Çünkü Allah-u Teala geri kalanları kendisi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah ile olan ilişkilerimizde ne kadar kolay ve basit bir dizaynın içinde Allah-u Teala bize cennetini hemen ihsan ediyor. Hemen cennete müstahak oluyoruz. Neymiş, ne yapmışız? Dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Dilediğimiz an cennet mutlaka kazanılır. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı böyle bir hususun insanı Allah'ın cennetine sokacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de sırf cehaletleri yüzünden cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, tekrar ediyorum sözümü,
Ne yaparsa yapsın, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz?

cennet saadetinin burnumuzun dibinde olduğunu görüyoruz. Fermelerimizi ısırsak yakalayacağımız bir saadet olduğunu görüyoruz. Ama kıyametten sonra yaşamak kaydıyla. Tamam. Peki ya dünya saadeti? Orada durun. Dünya saadeti adım adım elde edilir. Elde ettikçe de yaşanır. 28 basamaktan oluşan Allah'ın yegane dininin, kainattaki tek dinin, Allah'a teslim olma dininin cennet standardı 3. basamakta oluşur. Olayları yaşarız 1. basamak, olayları değerlendiririz 2. basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa girer, ulaşır. 3. basamağa ulaşan herkes kurtulmuştur. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O kişi değişmezse, Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçmezse, hiçbir şey yapamasa da, hiç ibadet yapamasa da, hemen her düzgün ölse de, gene o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Sözünü mutlaka gerçekleştirir. Zaten cehennemin kapıları ona göre dizayn edilmiştir. Eğer bu 10 tane ihsan o kişide ise, ki Allah'a ulaşmayı diler dilemez bu 10 tane insana kişi sahip olur. Bu 10 tane insana sahip olan kişiye cennetin kapıları otomatik olarak açılır ve onların hepsi Allah'ın cennetine girer. Ama bu vasıflara sahip olmayanlar cehennemin kapısında birikeceklerdir. Cehennemin bekçileri onlara soracaklardır. İsra suresinin 51. ayet-i kerimesine göre size Allah'ın nezirleri Şura suresinin 71. ayet-i kerimesine göre Allah'ın resimleri gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediniz. Onlar da derler ki evet geldiler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Sevgili kardeşlerim, o insanlar 10 tane ihsanı alamamış olanlardır. Bu 10 tane ihsanı alan herkes cehennem kapıları ona göre ayarlanmıştır ki kapıya geldikleri zaman şeffaf kapılardan içeriye otomatik olarak gireceklerdir uçarak. Ama kim cehennemde kalacaksa onlar da kıyamet günü cehenneme girecektir. Cennete girecek olanlar da önce cehenneme girecektir. Ve o zaman kapı yerden 30 santim çevresinde kaldırılacak. Ve kişi burnu yere sürtüle sürtüle cehenneme girecektir. Bir daha da oradan çıkması mümkün değildir. Çünkü kapılar ona göre programlanmıştır. Söylediğimiz 10 tane ihsana sahip olan bu kişiler, onların fizik bedenleri kıyamet günündeki ölüm ve dirilmekten sonra oraya ulaşınca cehenneme, cehennem kapılarından otomatik olarak geçerler ve cehennemi gördükten sonra da otomatik olarak yine içeriden dışarıya çıkabilirler ve cennete girerler. Ama böyle bir dileğin sahibi olmayan hiç kimse de Allah'ın 10 tane ihsanı tahakkuk etmez. Etmezse onların cennete girmeleri mümkün değildir. Cehenneme burunları sürtünerek girdikten başka
cehennem kapıları onları içeri bırakmadığı gibi dışarıya da bırakmaz. Cehennemden dışarı çıkmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetine gelince, dünya saadeti 28 basamaklık bir dizayn içerisinde 14 basamak boyunca size pek fazla bir şey ulaştırmaz. Çünkü nefs tezkiyesine başlamadınız. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, 10 tane ihsanın sahibi olarak ulaşırsanız, ancak o zaman geçerlidir. O zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülsime, mutmainne, gadiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede nefsinizdeki afetler %7 devamlı azalacaktır. Azaldıkça sizin için bir mutsuzluk alemi olan dünya adım adım bir mutluluk alemine dönüşecektir. 7 defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden o şurada kullandığınız %2 nurla beraber afetlerin %51'ini alıp bitirecektir. Bunun manası Allah'ın emirlerine %50'den daha fazla mutlaka itaat edeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemeyeceksiniz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler. Her güzelliği mutlaka yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz an nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Hayatınızın, dünya hayatının davranış biçimlerinizde %50'den daha fazlası Allah'ın emirlerine itaat eden, %50'den daha fazlası Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir sonuca sizi ulaştırır. Bu sonuçta siz yarıyı aşmış bir şekilde dünya hayatında da saadete ulaştınız. Bu saadet, dünya saadeti ölçünüze ulaştığınız andan itibaren %7 yavaş yavaş artacaktır. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman %7 değil %10 artmaya başlar. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, beka makamında 71'e, züğüt makamında 81'e, fizik vücudunuzu Allah teslim ettiğiniz muhsinler makamında %91'e çıkar. Hulyerbap makamında %100 olur. O zaman daimi saadeti yaşamaya başlarsınız. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar tamamen nefsinizin kalbini kaplamıştır. Afetler sıfırlanmıştır. İşte böyle bir noktada hepiniz için bir güzellik söz konusudur. Bu güzelliği en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah muhafaza size her şeyin en güzelini emreder. O güzelliği yaşamak hepinizin hakkı. Daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetini de %100'ünü elde edersiniz. Cennetlerden 5. kat cennete ulaşırsınız. İhlas makamında, yani velayetin 6. makamında. 7. makam
altıncı makamdaki de, beşinci makamdaki de, yedinci makamdaki de, yani ulul-elbab, ihlas ve selah makamının sahiplerinin hepsi mutlaka dünya sayesinde %100'ünü, cennet sayesinde %100'ünü yaşarlar. Ama cennet katları birbirinden farklıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci zemin kat cenneti elde eder. Birinci kat cenneti elde eder. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı zaman, önde de çıkıp tövbe ettiği zaman ikinci kat cenneti elde eder. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti elde eder. Fizik gücünü Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cenneti, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daim zikirle beşinci kat cenneti elde eder. Salah makamında irşada ulaştığı zaman altıncı kat cenneti, Allah'a köle olduğu zaman yedinci kat cenneti elde eder. Ama cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır. Cennet sahili gördüğünüz gibi çok kolay elde edilir. Ama yaşantı kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise adım adım, yavaş yavaş, yıllarca süren bir gayretin sonunda elde edilir ve elde edildikçe yaşanır. Öyleyse görüyorsunuz ki burada bir mutluluk müessesesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın izinde şunu bilmenizi istiyorum ki her şey sizin lehinize dizayn edilmiştir. Bir günahınıza karşı bir derece yazar kilamin katibin melekleri, normal standartlardaysanız bir sevabınıza karşı 10 katını verir. 10 katı yazılır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'tan 10 tane ihsan almışsanız, o standartlarda mürşidinize ulaşmışsanız, 10 tane de nimet almışsanız tabi olduğunuz için, o zaman tabiyet noktasından itibaren dünya saadeti içinde adım adım hedefe gidersiniz. Dünya saadetini yaşamaya başlarsınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki ayrı cephede mutluluk var. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Mürşidinize ulaştığınız gün adım adım hayatınız değişecektir. Dikkat edin kimler için? 10 tane insanın sahibi olanlar için. Asıl ifadeyi kullanalım. Mürşitlerine ihsanla tabi olanlar için. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o ensar ve muhacirin var ya, o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı.

Ne diyor Allah Teala? İhsanla tabi olanlardan diyor. İşte tabiyeti nasıl yapmış tabiin? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları 10 tane ihsanın sahibi yapmış. Sahip oldukları o ihsanla Ensar ve Muhacirine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Öyleyse onların tabiiyetleri söz konusu. İşte böyle bir izahim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar güzel dizayn etmiş. Her ayet bir başka ayeti tamamlayan bir özellik taşıyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı bu muhteva içerisinde.

Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara bunları hep emretmiş. Niye emretmiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi, diledikten sonra aldığı insanlarla mürşidine ulaşıp tabi olmayı, ondan sonra nefs tezkiyesi yapmayı, ruhunu Allah'a teslim etmeyi, fizik gücünü Allah'a teslim etmeyi, nefsini Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, Allah'a köle olmayı. Bütün bunlar Allah'ın emirleri. Tahakkuk ettikçe mutluluğu adım adım daha üst boyutta, daha üst boyutta yaşayacaksınız dünya saadetini. Sonunda cennetinde en üst standartlarına ulaşmanız söz konusu. Allah sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın kendilerini sevdiğinin farkında bile değillerdir. Ve Allah-u Teala'yı yalnız cezalandıran bir Allah olarak tanımlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ınsa sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir muradı yok. Öyleyse Allah-u Teala sizlerden ne istiyor? Sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyle bir şekilde dizayn etmiş ki matematik olarak her şeyi, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, arkadan da meşgulunuza ulaşırsanız, normal standartlar içinde bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınızı Allah-u Teala 100 katından başlayarak, başlangıçta 10 katını verirken, tabiiyetinizden itibaren 100 katına çıkıyor, 700 katına kadar da yükseliyor. Öyleyse Allah-u Teala sizin için cehennemi imkansız kılmış. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme girerler diyor. Kimin diyor sevapları günahlarından fazlaysa, müminin 102, onların gireceği yer cennettir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse Allah-u Teala'nın matematik hesabına şimdi dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İnsanların sahibi oldunuz. Görüşünüze tabi oldunuz. Ve bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Öyleyse İslam'ı yaşamaya asıl burada başlarsınız. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Bu noktadan itibaren hayatınızın matematiksel yapısını beraberce bakalım. Ne yaptı Allah Teala? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahlarınızı sevaba çevirdi. Bu neyi sağlar? Bu şunu sağlar. Günahlarınız sevaba çevrilince sıfır günahlısınız. Kimler cennete girerdi? Sevapları günahlarına fazla olanlar. O anda öldünüz. Sıfır günahla ve bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak. Şimdi bundan sonraki hayatınıza geliyoruz. Hayata bundan sonraki hayatınıza neyle başlıyorsunuz? Sıfır günahla başlıyorsunuz. Öyleyse bu noktada öylesiniz. Bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş, sevaplarınız da aynen duruyor. Sadece sevaplardan oluşan bir geçmişin sahibisiniz. Bundan sonra da bu sadece sevaplardan oluşan amel defterinize Allah Teala yeni bir ihsanla müdahale ediyor, yeni bir nimetle müdahale ediyor. Bakara Suresi 261. ayet-i kerimesi gereğince sizin o noktadan itibaren kazanacağınız her bir birimlik sevaba 100 katını vermeyi kesinleştiriyor. Nefsi emaresiniz.
Nefs-i levvamede 200 kat oluyor bu. Mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Bir insan için mümkün olabilir mi? Her gün, her Allah'ın günü o kişinin kazandığı sevaplardan 700 kat daha fazla günah işlemesi lazım. Her gün. Ancak böyle yaparsa cehenneme gidebilir o kişi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kim her Allah'ın günü kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyebilir? Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kişinin kazandığı dereceler de o günden itibaren giderek artacak. Neden? Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Başlaması ne demek? Nefsinin kalbinde nur birikimi başlıyor. Nur birikimi devamlı olarak onun

da diyelim 100 tane derece. Bu 100 tane dereceyi kazanan kişi onun 700 katını alacağına göre 70 bin derece kazanmıştır. O gün o kişinin aleyhine bir durumun, cehenneme gitmesine sebebiyet verecek bir durumun oluşması için 70 bin derecattan daha çok derecat kaybetmesi lazım. 70 binden daha fazla derecat kaybetmesi lazım. Ve nefsi levvamede kişi gene kazandığı derecelere bakıyoruz. Artıyor. Neden? O kişi daha çok namaz kılacaktır. Daha çok zikir yapacaktır. Nefsinin afetleri düzeldiği için başkalarına daha çok yardımcı olacak, daha fazla sevap kazanacaktır. 200 kat kazandığını düşünelim. 200 derece kazandığını düşünelim. Bunun manası 140 binden daha fazla, 140 bin dereceden daha fazla günah işlemesi lazım kişinin. 300'de, 400'de, 500'de, 600'de, 700'de bu rakamlar anormal şekilde büyüyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem kişinin kazandığı dereceler artıyor, hem de bu kazandıkları derecelere paralel olarak bir kazandığı derecenin karşılığında Allah'tan aldığı derecat artıyor. 100 katıyken 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşıyor. Yani kişi nefs-i emmare'de 100 derecat kazanıyor günde. Bunun karşılığında Allah Teala ona onun 100 katını veriyor. 10 bin derecat. O kişi 10 bin derecattan daha fazla günah işlemek mecburiyetinde cehenneme gitmek için. Nefsi levvamede bunun 200 derece sevap kazandığını düşünelim. O zaman günahlarının bire 200'den hesap edilmesi lazım. Sevaplarının bire 200'den hesap edilmesi lazım. 200-200 400 bin derece kazanacaktır. Tabii günahlarının da her birinin karşılığında bir derece olduğu için 400 binden dereceden daha fazla günah işlemesi lazım. Her gün. Neticeye ulaştığımız zaman 700 katına çıktığı zaman daha başlangıçtan itibaren imkansız olan bu hususun artık çok büyük bir kesinlik kazandığını göreceksiniz. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın cehenneme gitme keyfiyetini sıfırlamış. Mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren hayatında matematik olarak öyle bir dizayn kuruyor ki Allah-u Teala o kişinin cehenneme gitmesi mümkün değil. Peki böyle bir insan cehenneme gidebilir mi? Bu standartlar içinde mümkün değil. Ama şimdi böyle bir kişinin Allah'a ulaştığını, yine 700 kazandığını düşünün. Ondan sonra da irşat makamından şüpheye düşsün. Bu şüphe oluştuğu anda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şüphe oluştuğu anda Allah o şüpheyi derhal işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın şüpheyi işitmesi, bilmesi ve görmesi ne ifade eder? Her şeyi tersine çevirmesini ifade eder. O kişinin ruhunu tekrar kişiye iade eder. Onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal oradan alır. Kişinin kalbindeki iman kelimesini derhal alır. Kalbinin içine tekrar küfür kelimesini yazar. Tekrar kalbi mühürler. Kişi tekrar

0: Kafir, mümin olmaktan kafir olmaya geri döner ve fıska düşmüş olur. O günden itibaren Allah'ın verdikleri de 1'e 700'den 1'e 10'a düşer. Günahlarında bir değişiklik yapmaz ama mesela gene 1'e 1 devam eder kişinin hayatı. Ama o kişi fıska düştüğü anda o kişinin bütün Allah'ın ona bedavadan verdiği bütün değerler yok olur. Kalbindeki nurlarla beraber o nurlara dayalı olan bütün mükafatlar yok olur. Ve kişi mutlaka cehenneme gider. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala sizden yana. Siz Allah'a güvenirseniz, Allah'a dayanırsanız, Allah'ın size yardımcı olmasını isterseniz, Allah size mutlaka yardımcı olur. Bütün bunlar ağır darda gelen güzellikler. Muradı mı? Sadece sizi mutlu etmek. Ve adaletsiz olmaması için ne yapması lazım? Bütün bunları sizin iradenize bağlaması lazım. Siz kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Mürşide ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ve mürşide Allah-u Teala sizi ulaştırınca ona tabi olmak gibi bir güzelliği yaşamak mecburiyetindesiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik gücünüzü, nefsinizi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak ulaştırmadan ahsen kılarak teslim etmek hep sizin vazifeleriniz. Her biri de size hak oluşturuyor. Böylece bir tarafta sonsuz bir mutluluğa doğru adım adım yürümek söz konusu. Ve bu tarafta da bir mutsuzluk merdiveninden aşağı doğru inmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne ifade ediyor bu olay? Allah-u Teala her şeyi sizin için yapmış, sizinle birlikte ve size her şeyi sağlamaya hazır. Cennet saatinde, dünya saatinde. Ama siz bunu hak etmek mecburiyetindesiniz. Kendi iradenizle vereceğiniz kararlarla. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetini hak edersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem olur. Kim seçti? Siz seçtiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz seçtiniz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Seçim hakkı kişisel iradeye verilmiş. Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle. Dilemek durumundasınız. Dilemezseniz Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah mı sizi cehenneme atacak? Siz cennetlik olduğunuz halde mi cehenneme atacak? Hayır, tam aksine. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyerek Allah'ın bir emrini çiğnediniz. Ona isyan ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. İsyan ettiğinize göre o hiçbir zaman sizi Allah'ın cennetine almayacaktır. Hak edenler için cennet otomatik olarak gidecek bir yerdir. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehennem kapısına ulaştıkları zaman standartları bellidir. Sahip oldukları şeylerle, vasıflarla cehennem kapıları onlara girerken de çıkarken de açıktır. Cennete girecekler, her tarafını gezecekler ve tekrar geriye çıkacaklar. Ne girerken ne çıkarken cehennem kapıları onları oraya girmekten men edemez. Ona göre programlanmışlardır. Ama cennet kapıları onlara bütünüyle açıktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dikkat edin olaylar dizisine. Her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş ve hepsi sizin iradi yapınıza bağlanmış. Eğer bilmiyorsanız, o zaman kendi çözümünüzü kendiniz yok ediyorsunuz. Böyle bir yok olma dizaynı içerisinde hatayı başkasına yükleyemezsiniz. Allah'a yükleyemezsiniz. Kadere yükleyemezsiniz. Hiç kimse kaderle cehenneme gitmez. Kim cehenneme gidecekse sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği günahları sebebiyle cehenneme gider. Hiç kimse bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi kendi iradesiyle cehennemi hak etmedikçe. Asaf 67-68. Cehennemdekiler diyor ki, Ya Rabbi, biz devrimizin saadetlerine ve küberasına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ne yapmışlar? İtaat etmişler. Onlara doğru yol yerine yanlış yol gösterilmiş. Tamam. Ama itaat etmeselerdi cehenneme gitmeyeceklerdi. Öyleyse onları cehenneme göndermemiş. Bunlar onların söylediklerini yaptıkları için cehenneme gitmişler. Kıyamet günü şeytanın insanlara ne söyleyeceğini Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum diyor İblis. O vaadini yerine getirdi. Çünkü o Allah. Ben de yerine getirmedim, ben şeytanım. Yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Siz bana niye kızıyorsunuz? Ben sizi zorla mı bu cehenneme getirdim? Benim dediklerimi yaptınız ve cehenneme geldiniz. Bana inandınız, sizi kandırdım. Ama siz bunu kendi iradenizle yaptınız. Yapmayabilirdiniz. Yapmasaydınız, geleceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar garip bir dünya. İnsanlar şeytanın söylediklerinin hepsine hemen inanıyorlar. Ama Allah'ın dostları kimlerse onların söylediğine kesinlikle inanmıyorlar. Bunların arkasında hep iblis var. Allah-u Teala'nın hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığı kesin. Böyle olmasına rağmen insanların çoğu, her devirde yaşayan insanların %90'dan çoğu mutlaka cehenneme gidecek. Arkasında ne var? Şeytanın söylediklerine inanmaları, onun dediğini yapmaları, Allah'ın resullerine inanmamaları. İnanmamışlar mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala müminin 44'te? Diyor ki biz resullerimizi bütün kavimlere göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında boşluk devreleri olmaz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde her an Allah'ın resulleri vardır. Şu anda da ben bu konuşmayı yaparken de dünyada ne kadar kavim varsa, ne kadar din varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini, Allah'ın öğrettiği resuller var. Ama bütün o kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesir ediyorlar. Ve onları Allah'ın yoluna girmekten onları ikna ederek men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanmıyorlar. Üstelik Resullere düşman olmuşlar. Allah-u Teala diyor ki hangi kavme Resul gönderirsek gönderelim, bütün kavimlerdeki Resulleri, o kavimlerin hepsi inkar ettiler, yalanladılar diyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde ise bir kısım peygamberleri yalanlamakla kalmışlar, bir kısım resulleri, peygamber veya veli-i resul, resullerden bahsediyor Allah-u Teala Bakara 87'de ve onları diyor kimisini inkar ettiniz, kimisini de öldürdünüz diyor İsrail kavmi için. Yani resuller sadece reddedilmekle kalmamış, bir kısmı ise öldürülmüş. Sevgili kardeşlerim, kim yaptırıyor bunu? İblis yaptırıyor. Şeytan yaptırıyor. Zorla mı yaptırıyor? Hayır. İkna ediyor insanları. Kandırıyor. Yalan söylemek bütünüyle onun işi. Allah'ın Resulleri sadece doğruyu söylerler. Allah onlara sadece doğruyu söyletir. Şeytansa her türlü yalanı rahat rahat söyleyebilir. İnsanları inandırmak için söylemediği yalan kalmaz. Ve tabii bu yalanlar sebebiyle insanlar ona inanırlar. İnandıkları zaman da Allah'ın cennetini de dünya saadetini de ellerinin tersiyle gitmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, oysa ki mutluluk elinizde, bütün bu kademeleri çıktıkça dünya mutluluğunun dozacı iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde giderek artacaktır. Ve her şey en güzel standartta yaşayacaktır. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril maghdûbi aleyhim ve lezîne. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız. Daha 33 gün zikirde yarıyı açtınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis
1: bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hani fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Yaratıkız. O kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz. Yaratıkız. Sahibimiz O. Bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esmasıyla yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz. Kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hassasının, işitme hassasının, düşünme hassasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor, ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde 1. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde 2. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var, 200'de 151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 200'de 49. 200'de 50 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi 3. kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona

içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. O fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa
İkisi birden

akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti.
Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler? Orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi,
Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsi ile ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki
Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah-u Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor, Allah-u Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor.
Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enibu olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek, İkisi arasında tam bir denge oluşur.
yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis.
ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak. Ve dünya saadeti kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır.
o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı, 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Mesela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz. Ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarına acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun

Dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız o gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir, iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, İkincisi, gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu olacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar için de görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin.
sevgili kardeşim.

Kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız, namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız, bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok daha çok daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister.
Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır. Sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de
teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk, Allah'ın temel hedefi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Teala. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm, sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve râdâ'l-âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Bir Ramazan sohbeti konumuz Hanif dini. Şöyle başlamalıyız. Kainatta Hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Sadece bizim dünyamızda değil, Allah'ın yarattığı bütün kainatta, cinlerin arasında da, insanların arasında da, hiçbir zaman ikinci bir din Allah-u Teala vücuda getirmedi. Sadece bir tek din oldu, Hanif dini. Arapça adı İslam dini. Bütün peygamberlerin dini. Bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber aynı dini yaşadılar. Bütün kavimlerdeki resuller kimler kendilerine tabi olduysa o tabi olanlarla beraber aynı dini yaşadılar. Hanif dinini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber Hanif dinini yaşadı. Öyleyse Allah-u Teala Hanif dini deyince neyi demek istiyor? Hanif dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinidir. Başka bir din hiç oluşturmamıştır. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Tek Allah. Allah tektir. El-İlah. Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. İkinci özelliği tek bir cemaat oluşturmak. Birinci özelliği vahdet. Allah'ın zatında teklik. İkinci özelliği cem, tek bir cemaati, camiayı oluşturmak. Allah yolunda olanların oluşturduğu tek bir topluluk. Üçüncü özelliği Hanif dininin Allah'a teslim olmak. Tek Allah, tek toplum ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmak. Teslim kılmak, teslim etmek. Ne zaman ki bunların hepsini gerçekleştirirsiniz, gerçek anlamda bir hanif olursunuz. Hanif dininin sahibi olursunuz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in hanif olduğunu, hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Millete İbrahim demekle de Allah Teala gene İbrahim'in dinini kastediyor. Hazreti İbrahim'in dini
millet kelimesi bir insan topluluğunu ifade eder. Ama Kur'an-ı Kerim'de millete İbrahim dediği zaman Allah Teala İbrahim'in dinini kastediyor. Hazreti İbrahim'in dini. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları da İslam'da, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç toplumda buna kesin olarak inanıyor. Öyleyse düşmanlık neden? Ne yazık ki şu anda Filistin'de insanlar öldürülüyor. İki dinin mensupları birbirine dost değiller ve Yahudiler devamlı İslam'a saldırılar düzenliyorlar, öldürüyorlar. Onlardan da tabiatıyla mukabele görüyorlar. Ama büyük bir zulüm mekanizması şu anda dünyanın birçok yerinde İslam'a karşı tahakkuk etmiştir ve büyük bir cürüm işleniyor. Bu bir insanlık suçudur. İnananların bir olup, beraber olup dünyayı işgal etmeye hazırlanan şeytani cepheye karşı cephe oluşturması gerekir. İlluminati dünyayı saran bir ahtapottur ki gayesi bütün dünyaya kayıtsız şartsız hakim olmaktır. Adamlar 8 tane ucudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Kesintisiz yayınlar, 24 saatlik yayınlar ve Allah'ın dinini, Hanif dinini yok etmek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Öyleyse şu Hanif dinine dikkatle bakalım. Tek Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. Kur'an'ın temel ilkesi La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Öyleyse Hanif dininin veya Arapça adıyla İslam dininin temelinde Allah'a teslimler var. 21. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta elçinizi, 27. basamakta nefsinizi ve 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman Hanif olmak şerefine erersiniz. Allah'a teslimi külliyle teslim olmuş kişi. Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Ve bütün peygamberler zamanında onun etrafında toplananlar tek bir toplumu oluşturdular. Cem. Tek bir cemaat, tek bir camia. Demek ki
Hanif dini kainatın ezeli dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, kendini dine ikame et. O Hanif dinine ikame et ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ezeli bir din, Allah'ın ezeli dini ve kıyamete kadar devam edecek olan dini. Allah Teala burada, yani Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, işte kayyum olan, ezelden ebede kadar, kıyamete kadar devam edecek olan din, bu dindir diyor Allah Teala. Hanif dinidir diyor. Sadece bir tek din yaratmış, o dinde değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. İnsanlık tarihine baktığınız zaman bu dünyada veya kainatın herhangi bir insan olan gezegeninde veya cinlerin arasında sevgili kardeşlerim, Hanif dininden başka bir din hiç oluşmamıştır. Sadece Allah'ın indirdiği tek bir din vardır, Hanif dini. Ve Allah Teala tek bir din yaratıyor, Hanif dini, ve bütün insanları o dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıyor. Buna Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellik. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılır. Bu fıtrat hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ve bugünden kıyamete kadar da hiç değişmeyecektir. Bütün insanlar bugüne kadar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Bugünden sonra da gene Allah-u Teala onları Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Sadece bu dünyamızda değil, bütün kainatta olay budur. Bir tek din yaratmış ve bütün insanları o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Hayata başladığımız zaman gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, kalplerimiz idraksiz ve mühürlü olarak doğuyoruz ve kalbimizin nur kapısı da Allah'a değil, şeytana dönük konumda. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı ve ters hüviyette. Şeytana açılan zulmani kapı ise açık. Hanif fıtratının temeli budur. Ya Allah'ın emirlerine itaat edeceğiz ve derhal Allah-u Teala gözlerimizdeki körlüğü alacak, kulaklarımızdaki sağırlığı alacak, kalbimizdeki idraksizliği alacak yerlerini, onların tersi özellikler alacak. Gözlerimiz görmeye başlayacak, kulaklarımız işitmeye başlayacak, kalbimiz idrak etmeye başlayacak, kalbimizin şeytana dönük nur kapısı Allah'a dönük hale getirilecek ve 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırılacağız. Tabiyetimizi gerçekleştireceğiz. Hangi şarta dayalı olarak? Hanif fıtratının temel şartına, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya
Allah'a ulaşmayı dileriz ve dilediğimiz andan itibaren hanif olmak şerefine ereriz. Bu hanif olmanın başlangıcıdır. Hanif olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kapıdan içeri girdiniz. Hanif dininin artık içindesiniz. Ve Allah-u Teala verdiği sözü mutlaka tutacak. Sizi birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi kılacaktır. Ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Hanif dininin gereği budur. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Dünya saadetinin yarısından daha fazlasına sahip olacaksınız. Sadece bir dilek sahibi olduğunuz için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bunu gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve hanif fıtratının gerektirdiğini gerçekleştirmiş olacaksınız. Hanif fıtratının sahibi olan sizin, şeytana dönük olan ama Allah'a dönmesi lazım gelen bütün sistemleriniz, Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman hanif fıtratının bir gereği olarak Allah'a döndürülecek. Öyleyse acaba Allah-u Teala kalın çizgilerle Kur'an-ı Kerim'de hanif konusunda neler söylüyor? Beraberce kısa bir devri alem yapalım. Bir seyahat edelim. Kur'an-ı Kerim ufkunda ve görelim bakalım hanif fıtratı konusunda Allah-u Teala hanif dini konusunda Allah-u Teala neler söylüyor? İşte Âl-i İmrân suresi 67. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala مَا كَانَ İbrahim'u يَهُد۪يًا وَلَا نَسَانِيًا. Hazreti İbrahim Yahudi de değildi. Hristiyan da değildi. Velakin kâne hanifen müslima. O hanifti ve Allah'a teslim olmuştu. Ve mâ kâne minel müşrikin. Müşriklerden değildi. Dikkat edin Allah-u Teala, sık sık göreceksiniz şimdi bu Kur'an-ı Kerim ufkunda gezinmede. Hanif kelimesinden bahsedince müşriklerden değildi kelimesinde ilave ediyor muhakkak. Hanif dininin şirkin tamamen dışında olduğuna, tek bir Allah'a dayandığına bir işaret olmak üzere. Öyleyse Hazreti İbrahim Yahudi veya Hristiyan değildi. Neden? Onlardan daha evvel Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da daha evvel yaşadığı için. Olabilir mi? Hristiyanlık dini bir din olmadığı halde hanif dininin zaman içerisinde değişmesiyle oluşmuş. Yahudilerin dini de aynı standartta. Hanif dininden başka bir din olmadığı halde o din gene asırlar boyunca değişime tabi tutmuş insanlar, yani şeytan insanları bu hedefe ulaştırmış ve din değişmiş. İslam da hanif olarak başlamış ama bugün İslam'ın da %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne Müslümanlar Kur'an gerçeklerini yaşamıyorlar. Neden üçüne birden atıf yapıyoruz? Çünkü değişmeyen tek kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim kesin olarak ispat ediyor ki İslam Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hristiyanlığın da aslı hanif dinidir. Yahudiliğin de aslı hanif dinidir.
İslam'ın da aslı Hanif dinidir. Öyleyse birleşmek için inananlar şeytana karşı verecekleri savaşta birleşmek için çok ciddi sağlam delillerin sahipleridir. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 95. ayet-i kerimesine de bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kul sadakallahu fettebihu millete İbrahim'e hanifa ve mâ kâne minel müşrikîn. Allah doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak millete İbrahim'e, yani Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve müşriklerden Hazreti İbrahim müşriklerden değildi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Femen ahsenu dinen mimmen eslemi ve çehu lillahi ve huve muhsinu ve teba millete İbrahim'e hanifa ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. O kişiden veçhi daha ahsen kim vardır? O kişi ki veçhini Allah'a teslim ederek muhsinlerden olmuştur. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin millete İbrahim'den olduklarını, Hazreti İbrahim'in dininden olduklarını söylüyor. Ve hanif olarak Allah'a teslim olduklarından söylüyor. Yani İslam olarak Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Zaten İslam kelimesi teslim kelimesinden geliyor. Selim kökünden geliyor. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek demek. Hanif de o demek. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Burada ikinci kademe var. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve diyor ki Allah Teala burada ve Allah Hazreti İbrahim'i kendisine dost edinmiştir. Ve Enam suresi 79. ayet-i kerime İnni veçhetu veçhiye lillezî feteras semâvâti vel arda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndüm. Ve ben müşriklerden değilim. Enam suresinin 79. ayet-i kerimesine bakınız. Gene hanif kelimesi, gene müşriklerden olmamak. Her fırsatta Allah-u Teala hanif kelimesini kullandığı zaman şirkin dışında bir dini olduğunu söylemiş oluyor. Kainatın tek dini hanif dini ve şirke bu dinde zaten başka bir din yok. Dinde şirke geçit yok. Ve Enam suresinin 161. ayet-i kerimesi Kul inneni hedani rabbi ila sıratı mustakim dinen kıyamen millete İbrahim'e hanifen ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve de ki diyor Allah-u Teala Rabbim beni hidayet etti. Nereye? Sırat-ı müstakime hidayet etti. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan
kayyum olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti, ulaştırdı. Ve mâ kâne minel müşrikin, ben müşriklerden değilim. Burada Allah-u Teala dinen kıyamen kullanmış. Kıyamete kadar ayakta kalacak bir din. Kayyum kelimesi de aynı manaya geliyor. Burada Allah'ın kullandığı kıyamen kelimesi de aynı kökten geliyor. Ezelden başlayıp kıyamete kadar kayyum olacak, hayatta kalacak, devam edecek, kesintisi mümkün olmayan bir din diyor Allah-u Teala. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve görüyoruz ki Hanif dinini yaşamak için hidayet temel şart. Hidayet nedir? Hanif dininin temel faktörüdür. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki hidayet var ya, işte o Allah'a ulaşmaktır. Bu ruhumuzun hidayeti. Peki fizik vücudumuzun hidayeti, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nail suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz buyuruyor Allah-u Teala. Vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan iştinav ettirsinler de, kaçındırsınlar da, kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler Allah'a kul olarak. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanların ise üzerine dalalet hak olmuş. Peki nefsimizin hidayeti de var mı? Elbette. Nefsin hidayeti, nefsi bütün afetlerden arındırmak. Ne zaman nefsinizi bütün afetlerden arındırırsınız? Daimi zikirde. Halis kılarak. Allah-u Teala Maide 105'te nefsin hidayetinin nefs tezkiyesi ve netice nefs tasfiyesi olduğunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurukum men dalle izah tedeytum sümme mercukum cemiyam. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nereden çıkardık tezkiyeyi? Arkadan o geliyor. Siz bu sorumluluğu müdrik olarak nefslerinizi tezkiyeye başladığınız andan itibaren hidayette olursunuz. Ve dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefsimizi tezkiye etmek. Kat eflaha men zekâ diyor Allah-u Teala. Onlar felaha erer nefslerini, onu nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler
aklayanlar. Ödise iradenin hidayeti de iradeyi Allah-u Teala'ya teslim kılmaktır. Bu teslimi Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetleri net olarak anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiatı hasenatla önleyenler, onlar hazzün azimin sahipleridir diyor. Fevzün azim, hazzün azim, ecrün azim, irşat makamının, yani iradelerini Allah'a teslim edenlerin işaretini taşır. Burada da bu işaret var. İrşat makamının üç özelliği sayılıyor. Ayet-i kerimede bir, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi. Burada iradenin Allah'a teslim edildiğini ifade ederek Allah'a çağırıyorlar. İki, Allah'a çağırmak. Üç, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Öyleyse hanif fıtratının neticesi nedir? Hanif fıtratının neticesi ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve irade Allah'a teslim edilince de irşat makamını Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin buyurmasıdır. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hanif konusunda söylediği muhtevaya bakmaya Kur'an ufkunda cebelana devam ediyoruz. Ne diyor Nahl Suresinin 120. ayet-i kerimesinde? İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillahi hanifa ve lem yekû minel müşrikîn. Muhakkak ki İbrahim tek başına bir ümmetti ve Allah'a kanitin olan, her an kendisinden bir şeyi Allah'a gönderen, tekrar Allah'ın zatında o gönderdiği şey yok olduktan sonra tekrar kendisine geriye alan, böylece namazlarında devamlı bir Allah ile alışveriş içinde olan, namazlarının dışında da hareketsiz kaldığında aynı şeyi hep devam ettiren bir özelliğin sahibiydi, kanitindi. Hanifti. Tek Allah'a inanıyordu. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişti. Kanitindi ve asla müşriklerden olmadı diyor Allah Teala. Bir defa kesin olarak şunu göreceğiz. Kim hanifse o açık şirke düşmesi mümkün olmayan bir insandır. Hiçbir zaman putlara tapmaz. Hiçbir zaman onun şirke düşmesi mümkün değildir. Ve Hac suresine bir göz atıyoruz. 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki Hünefâe lillâhi gayre müşrikîne bihî. Allah için hanifler olarak, hanif olarak Allah'ın tekliğine inananlar, Allah'a şirk koşmazlar. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, feke ennema harre
minessemai fetahta fuhutayru evtehvi vihirrihu fi mekanin şehik. Sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapı vermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Nasıl bir durum bu? Kişi şirk koşarsa Allah-u Teala'ya, putlara taparsa, o zaman o kişi sırat-ı müstakim üzerinde değildir. Yolun dışına, yolun dışındadır. Sırat-ı müstakime dahil olmamıştır. Ve de kendi iradesiyle nereye gideceği diye bir olay yoktur. Nasıl bir kuş birisini kapar da dilediği yere götürürse, nasıl rüzgar çalıyı çıplıyı yaprakları dilediği gibi rüzgarın istediği tarafa götürürse, putlar da o kişiyi Allah'ın yolundan ayırıp, Allah'ın yoluna zaten kişi girmemiştir, Allah'ın yoluna asla girmeyecek olan bir dizayn içerisinde onu devamlı dolaştırırlar. Öyleyse hanif demek tek Allah'a inanmak, asla Allah'a şirk koşmamak demek. Bu ayet sadece bu cepheden almış hanif müessesesini. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bunu demin söylemiştik. Hanif olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor Allah-u Teala hanif olarak kendini fe ekim ve çekelli dini hanife, kendini hanif olarak ve çini dine, hanif dinine doğrult. Fıtratallahilleti feterennâse aleyha, Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkınla, Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Zaliket dinül kayyumu, işte bu kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan dindir. Lakinne ekseren nasi la yalemun, ama insanların çoğu bilmezler diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime son derece ciddi bir olaydan bahsediyor. Bütün insanların yaratılışı hanif fıtratıyladır. Ve bütün insanlar hanif fıtratıyla sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala hanif olarak yaşamasını istiyor ve çini hanif olarak dine doğrultmasını istiyor. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِنَفَاءَ اَيْقُيمُ السَّلَاةَ وَيَوْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّينَ. Onlar emrolunmadılar Allah'a hanifler olarak Allah için dinde halis nefslerini ihlasa ulaştırmış, bütün katışıklardan, afetlerden temizlemiş kimseler olmakla
emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle vazifeli kılındılar. İşte bu kayyum olan dindir. Ezelden ebede devam edecek dindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti İbrahim'in dininin standartlarından bahsediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki dini ikame edin. Hayata getirin. Hayatta tutun.

ve fırkalara ayrılmayın diyor. Hanif dininin temel özelliğini bahsediyor. Temel özelliğinden bahsediyor. Tek bir fırka oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, fırkalara ayrılmayın ki kuvvetiniz gitmesin. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala. Bana tevekkül edin ki diyor, en kuvvetli siz olasınız. Bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur diyor. Tevekkül Hanif dininin temelidir. Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmektir. Allah'ı kendisine vekil tayin etmektir. Ölçüsü daimi zikre kadar adım adım devamlı yükselendir. Zikirler silsilesidir. Tevekkülün en sağlam ölçüsü zikirdir. Kimdir tevekkül sahibi insan? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ın kendisine ulaştırdığı 33 bin zikrin ötesine geçen ve devam eden onu daimi zikre kadar ulaştırmaya çalışan ve zikri adım adım devamlı artan kişi Allah'a tevekkülün sahibidir. Onların dinlerinde ki onlar haniftirler, gerileme olmaz. Daimi zikre kadar hep ilerlerler. Peki bu vasfa sahip olmayanlar, Allah'a tevekkül edemeyenler vuslattan sonra ruhlarını Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştırdıktan sonra o insanlarda yavaş yavaş tereddi başlar. Zikirleri yavaş yavaş azalır. İbadetleri daha az severek yapmaya başlarlar. İbadetlerinde zikir nasıl bir ibadetse diğer ibadetlerinde de, namazlarında da, başka ibadetlerinde de

Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti İsa'dan bahsediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Ve diyor ki bu nebilere verdiğimiz şeriatı sana da hanif ol diye vahyederek sana da şeriat kıldık diyor. Yani adı geçen bütün peygamberlerin şeriatının aynı şeriat olduğu Şura 13'te kesinleşmiş durumda. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala vahyederek sana da onu şeriat kıldık diyor. Sonra hanif dininin içinde olmayanlarla ilişkisini söylüyor. Müşriklere senin onları davet ettiğin şey şirkten kendinizi kurtarın, hanif olun, Allah'a teslim olun. Davetin onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Davetin muhtevasını ise arkadan söylüyor. Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. İşte hanif dininin temelini Allah Teala burada açıklamış oluyor. Hanif dini Allah'a ulaşma dileğiyle, yani Allah'a yönelmekle başlar ve mutlaka teslimlere götürür. Ve teslimi de ruhun Allah'a teslimini biz gerçekleştirmeyiz. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Muhtevaya baktığımız zaman gerçekten biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah 10 tane ihsan veriyor bize. O veriyor. Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Yerine infat koyuyor. Artık kör değiliz. Artık sağır değiliz. Artık idraksiz değiliz. Allah'a kapalı olan gözlerimiz, kulaklarımız, kalbimiz Allah'a ve bu dünyaya açıldı. O güne kadar Allah Teala bizleri ölü kabul ediyordu. O günden sonra canlanmış olduk. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Kalbimize ulaşıp kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Kalbimizin kapısını, şeytana dönük kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzden Allah'ın yararak, göğsümüze yararak açtığı yoldan içeri giriyor, kalbimize ulaşıyor ve kalbimize rahmet nurları sızmaya başlıyor. Bu sızmakla huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olunca da Allah mürşidimizi gösteriyor. Tabi olduğumuz zaman da Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıyoruz. Hanif fıtratının gereğini yaptık. Kör gözlerimiz açıldı, sağır kulaklarımız açıldı, idraksiz kalbimize idrak ulaştırdı Allah-u Teala. İşte 14. basamakta irşat makamına, Allah-u Teala'nın gösterdiği irşat makamına karşı bir sevgi halesiyle Allah-u Teala bizi irşat makamına ulaştırır. O noktaya kadar bize namazı sevdirmiştir, orucu sevdirmiştir, zekatı sevdirmiştir ve özellikle zikri sevdirmiştir. Bir sevgi halesi içinde irşat makamına burada ulaşırız. Böylece irşat makamına Allah-u Teala ulaştırır bizi. Tabiyetimizle beraber

beraber 10 tane de nimet veriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kalbimizin mühürünü açıyor Allah Teala. Kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. İçine imanı yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kullanmaya başlıyor. İrademiz Allah'a teslim olmaya başlıyor. Ceste ceste güçlenmeye başlıyor. Ve Allah 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor bize. Hadi fıtrasının bu noktadan itibaren gelişmesinde Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiğini görüyoruz. Nefsimiz %7 %7 tezkiye oluncaya kadar Allah-u Teala katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurlarını gönderiyor. Kalbimize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Nefs tezkiyesi yapıyoruz. Fizik vücudumuz aynı oranda Allah'a kul oluyor. Ruhumuz da her %7 fazilet birikiminde Allah'a doğru yükseliyor. 7 tane gök katını aşıyor. %49 fazilet, fazıl birikiminde. %2'de rahmet nuruyla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer 21. basamak. Ve gene hani fıtratının bir gereği. Allah sözünü yerine getiriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiş ve ulaştırıyor. Hani fıtratı buraya kadar bize ait hiçbir gayreti pek ifade etmiyor. Elbette zikir yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Ama bunları Allah Teala kalbimize o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verdiği için severek yapıyoruz. Gerçekten hanif isek, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişsek, 3. basamaktan 21. basamağa ulaşmak bizim işimiz değil. Ulaştırmak Allah'ın işi. Hani fıtratı bunu oluşturuyor. Ve Allah'ın evliyası oluyoruz. Sadece bir tek dilekle. Görüyor musunuz dinin kolaylıklarını sevgili kardeşlerim? Hanif dini, yani İslam dini birinci teslimi bedavadan veriyor Allah-u Teala. Hanif dininin sahibi olan Allah, hanif dininin gereği olan yapısal değişime aday olduğumuz zaman bizi mutlaka o hedefe yöneltiyor, ulaştırıyor. İşte bundan sonra 25. basamakta fizik vücudumuzu, 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. 28. basamağın 4. kademesinde bir şahada ulaşacağız. Ve nihayet 5. kademesinde de irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hani fırtasının bizi ulaştırmak istediği son merhaleye ulaşacağız. İrşad yetkisini verecek Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Başlangıçta da söylemiştik ki Allah Teala bu iradenin teslimini net olarak açıklıyor. Burası irademizi Allah'a teslim ettiğimiz yer, irademizin Allah'ın iradesine bağlandığı yer. Allah o noktadan itibaren bize tam güven duyuyor. Neden? Çünkü bizim irademiz yok. İrademiz Allah'ın iradesine bağlanmış. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştiriyoruz. Allah'ın bize başkalarına ulaştırmak için verdiği bilgiyi başkalarına ulaştırıyoruz.
Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin mürşit olduğunu, irşat makamına ulaştığını, kendilerine tabi olanların varlığını kesin olarak ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evveline var ya, onların bir kısmı Ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı da muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razı idi. Kim bu insanlar? Ensar, muhacirin. Bunlar kim? Mürşitler. Allah'ın irşat kademesine tayin ettikleri. Tabiin kim? Bu mürşitlere tabi olarak, ihsanla tabi olarak, Kur'an-ı Kerim'de onların mürşit olduğunun ispat edilmesine sebebiyet verenler. Onlar da, onların arasında da irşat makamına ulaşanlar var. Tabiin. Diyor ki Allah Teala, Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük mükafattır diyor Allah Teala. En büyük mükafat kimlere verilir? Adın cennetinin sahiplerine. Kim irşat makamının sahibi kılınmışsa Allah Teala tarafından, iradesini de Allah Teala teslim etmek suretiyle, teslimi külliyle teslimle, o kişi Allah Teala'nın irşat makamının sahibidir. Hanif dininin bütün insanları irşada ulaşmak gibi bir ulaştırmak gibi bir temel hedefi vardır. Ki ondan sonraki nesiller de aynı güzellikleri yaşasınlar, Allah'ın dostu olabilsinler ve sonsuz saadet içerisinde bir ömür geçirsinler, cennetinde en üst makamlarına layık olsunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Hanif dini isimli Ramazan sohbetimizde Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzelliği yaşatmayı Allah bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Nâudu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrı'l mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. O zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor.
diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah-u Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina gafilun. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ayet-i kerime kesin olarak söylüyor. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor?
men kânû yercû likâ Allâhe, kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercu geçiyor, dilemek. Nikâllâhe ikisinde de geçiyor. Birinde nikâina, birinde nikâllâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecrallâhu ilâhat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâye fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâye. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah-u Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala.
Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77 de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarına ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Buyuruyor. Yani işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasının mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakan Allah-u Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir,
aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah-u Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiye irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder. Ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Kalpteki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev.
bu yedi işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel-Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel-Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü işte söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki
sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki, o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2, muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalaletli birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağır bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'yı ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de
başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı

önlem ya da bunların hepsi alınmış, o zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akledemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinler. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esması ve tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki bakranın, kalplerindeki ekinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah-u Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimi huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın önüne gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor.
üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve cini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenes taimet. Salat aleyhi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا buyuruyor. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasına diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah-u Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi, zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümlede söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşad makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşad makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakra anlamasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak etmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Faz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın temsil, yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi. Mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefse emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar. Bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki Mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zülmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mühürün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasanız bile, ki 7000 zikirle başlarsınız, başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mühürün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mühürü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefs-i emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuz da mürşidin ruhu gelip başımız üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor. Dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor. Bizim başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit tehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte hediyeler arda arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyre sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde de söküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlılar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi, sadece bir tanesi, sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tebetilleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismine zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbam. İşte Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelere Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah-u Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir. Ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil. ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak daimi zikre ulaştığınız zaman? Ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir, zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz, birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihad etsin. İşte cihad müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'alaştıracak olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek, onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse, siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap, zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma. Bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrin

ona zorla yaptırmak. İkincisi riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsine zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam 3 tane teslimden oluşan bir vetiredir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman 1. safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman 2. safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman 3. safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak 3. safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede 2. adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra 3. bir konu, 3. basamak. Nefsinizin kalbinde bir %7 daha, 3. defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. Sonra bir %7 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Allah'ın verdikleriyle doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu 4. %7 nur birikimiyle 1. katı aşar emmarede, 2. katı aşar levvamede, 3. katı aşar mülkimede, 4. kata ulaşır. Nerede? Mutmainine. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da 5. kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz 6. kata yükselecektir. Radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar, şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tanrımı geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi arttırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede
Fizik vücudunuzun Allah'a

0: bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a teslim. Bu fizik vücudunuzun, veçhinizin Allah'a teslimidir. İkinci teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan 109 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat, 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in 10'unda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdu ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzînâ el-emte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah-u Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah-u Teala sizden, hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda, onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman. O zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zikir adlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size 10 ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazıldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zülmani kapıdan. Ama siz zülmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökyüzünü, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. El sitetini müntihaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cenneti verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin ya en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutluluk mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor sadece. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Ve böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahların sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki, hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla, gidecekleri yer cehennem. İllellezine amenu. Ama diyor illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor, pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emrahat vaki buluyor, kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın, bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim, aynı kökten gelir. Selim kökü, sin, lam, mim. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar, anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden, cehennemden başka bir yer değil, kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu yedi safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10.000'den fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok, Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız, farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu 10 binden fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki, hangi kişi bizden şüphedeyse, o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen, İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim, insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanununu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, efaliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün, o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığınızı zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,